hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Adana sağanak yağışlı 27, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 31 ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler Biletini Al ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyo de. Are you understand? Do you understand? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Vision Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam.
0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
0: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı Keşke'yi çok kullananlara gelsin.
1: Radyo D. Hayat

0: Canlarım günaydın, günaydın, good morning, nasılız, iyi miyiz, hoş muyuz, nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Bence güzel, ben çok iyi olduğunuzu düşünüyorum çünkü bomba gibiyiz, harikayız, süperiz, güzeliz, cıncık gibiyiz, daş gibiyiz, çok şükür. Yıkılmadık, ayaktayız ya da italik duruyoruz demiş ünlü şair. Aygül'üm günaydın, hayırlı sabahlar Antalya'dan sevgiler. Fulya ben demiş, Fulya'cığım günaydın hayatım. Bakayım kimler dersimize giriş yapıyor. Ercan teacher'ım günaydın. Bakayım teacher'ım ses kaydıyla, bir sesiyle duyalım.
1: Günaydın Oymakbaşı'm, çekirge obası olarak uyandık.
0: Günaydın.
1: Pantolonlarımızı giydik. Şu an hazır vaziyette sizi dinliyoruz.
0: İşte bu be. Gerçek çekirge bu. Aşkım. Tebrikler çekirge. Aygül'üm günaydın canım, kolay gelsin diyor. Günaydın bir tanem. Hepimize kolay gelsin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Tekerinize taş değmesin. Gözünüze yaş gelmesin. Ay ne güzel oldu.

Günaydın Aydın abla. Günaydın. Ben Aybüke demiş. Aybüke, Aybüke. Ay biliyor musunuz benim de adıma böyle aile meclisi Adana'da toplanıyorlar. Ben ailenin ilk çocuğuyum. Benim ismimi koyacaklar. Bir kere babaannem o kadar baskın bir karakter ki benim dediğim isim olacak diyor. Yani kesinlikle olmaz falan derken biraz ortamı yumuşatabilmek için de tabii bir kura çekme işlemine gidiyorlar. Bütün aile toplanıyor. Ben doğmuşum ben. O zaman bebek aydınmışım. Yani bana bebek aydın diyorlar. İsmime karar verilemiyor. Çünkü evde büyük bir cıngar çıkmış durumda. Neyse sonra kura içerisine, kasenin içerisine böyle 4-5 tane isim yazılıyor. Bunlardan bir tanesi İnci'ymiş isim olarak. Bir tanesi Aybüke'ymiş. Bir tanesi zaten babaannemin en çok istediği Aygül'müş görüldüğü üzere. Babaannemin ne kadar baskın olduğunu. Neyse Aygül'müş. Ondan sonra cığıma ne dediler? Bahar. Bahar ismini söylediler. Bir isim daha vardı ya. 5 tane annem sayıp sayıp duruyordu. Ondan sonra bunları koyuyorlar. Çekiyorlar kurayı. Çekerken Aygül çıkıyor direkt zaten. Neden acaba babaannemin? Orada da bir takım oyunları olduğu düşüncesindeyim. Ondan sonra ben de tabii Nisan'ın 14'ünde doğduğum için o gün tam 14 Nisan ben Dolunay gününde doğmuşum. Babaannem de demiş ki ya bu gökyüzündeki bu Dolunay'da doğdu. Kesinlikle ismin içerisinde ay olacak demiş. Adana'nın da gül bahçeleri çok meşhurdur. Ya Aygül ismini nereden bulmuşsun mesela? Ne kadar ilginç. Azerbaycan'da beni dinleyen dostlarım hep diyorlar ki Aygül bizim burada en çok kullanılan ismimizdir. Vesaire. Neyse işte ya sabah sabah da size adımın nasıl konduğunu anlattım vallahi. Hadi. Anne ne alaka bu bilgi niye sizde var mesela? Hani bu bilgi niye sizde var şu an sabah sabah? Sonuçta Aygül Aydın kolay olmadı. Ankara'dan Belgin buradayım iyi yayınlar diyor. Helal Belgin dersimize girdi. Aygül'üm sarı papatyam günaydın. Nasılsın iyi misin Aygül'üm? Her şey yolunda. Yolunda değilse de yoluna sokarız Aygül'üm diyor. Mersin'den. Hümoş'um sokarız siz varsanız hallederiz. Pantolonlar elimizde komutunu bekliyorduk. Günaydın oba reisimiz demiş. Günaydın Aygül diyor Taner. Günaydın. Aybüke neyse bir Aybüke'den geldiğim yerlere bak. Seni de bizi aramadın Ay demiş. Tamam Aybüke seni arıyorum. Günaydın Aygül'üm. Arzu çekirgeniz de uyandı. Şimdi inek obası da seninle sesinle enerji duydu. Çoluk çocuk kahvaltı masasındayız. Seninle başlamak çok güzel diyor. Günaydın Aygül Hanım. Birkaç gündür yoğunluktan dinleyemedim sizi ama özlendiniz ya valla. Enerji Bakanımız diyor Muğla Milas'tan Taner Toker. Abla ben 7 aylık doğmuşum. Doktor bu çocuk yaşamaz uğraşmayın demiş. Babama 2-3 ay ben yaşasın diye gezmişim. Yaşasın Taner Toker. Bir Taner Toker de kolay oluşmuyor gördüğün gibi. Günaydın Aygül'cüm. Hava kasvetli olsa da her mevsim.

Geçen annemle kahve içiyoruz. Ay diyorum, ne güzel yağmur yağıyor, kahvemizi içiyoruz, ne kadar şanslıyız falan filan. Dedi, evet çok şanslıyız, çok güzel. Şu da dedi, erkenden bir işe gideydi içerideki dedi. Dedim ki net kimden bahsediyor? Ay şu da bir evden gideydi dedi. Dedim anne ya, üf. Yani bir şurada oturmuşuz, kahve içiyoruz. Ne yapayım dedi, orayı düşünüyorum, sen kahveni düşünüyor olabilirsin. Sonra dedim ki, gerçekten bir insana sıkıntı vermemek, ona huzur vermek ne kadar önemli bir şey ya. Evliliklerde, ilişkilerde, yani mesela atıyorum ki adam işe gidecek ama zulmediyor yani, işte hazırlanması, giyinmesi, gitmesi, kadına dert, orada kahveyi bile içemiyor, zar zor ben çekiştirdim diye oraya geldi falan. Sonra düşündüm ki tabii kendi halime şükrettim, kendi kendime düşündüm, dedim ki ama bunu ben kendime yaratmadığım için bu böyle. Bunu yaratabilirdim de bir dert haline de dönüştürebilirdim. Sanırım artık günümüzde ve gelişen yeni düzende eşler de bu kadar değil. Yani partnerler de, erkekler de bu denli rahatsızlık veren, paylaşımcı olmayan hareketler içerisinde değiller. Sanırım çok çok eskide kaldığını düşünüyorum. Hani eğer yapıyorlarsa da zaten süren bir evlilikleri olmuyor. Kadınlar bunlara çok daha hızlı uyanıp çok daha hızlı cevap veren taraf olabiliyor. Ama bu da çok kötü. Yani o kadar üzüldüm ki, böyle geçen seneler, böyle geçen yıllar. Bunun adına ne dersen de günün sonunda kaç yaşına gelmişsin, huzursuzlanıyorsun. Günaydın Aygül'üm, hediyem dün elime ulaştı, çok mutlu oldum, gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Emeğiniz ve güzel düşünceniz için çok teşekkür ederim. Sizi dinlemek ve böyle güzel bir hediyeyi vesile olmanız çok güzel, iyi ki varsınız diyor. Günaydın Aygül Hanım, MK geldi. Aynı sokakta sizden birkaç gün önce doğan birine Bahar ismini vermeseler adınız Bahar olacakmış. Aa vallahi tebrikler MK. Bir Bahar isminde gidip gelmişler karşı komşu. Bunu ben unutmuştum. Bu bilgi sizde niye var? Bu bilgi de sizde olsun. Evet, karşı komşumuzun adına Bahar koyunca diyorlar ki buna Bahar koyduk, Bahar'ı eleyelim. Anda alın bu bilgiyi de.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.38'lik düşüşle 12.593 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.011 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Aygül Aydın'la günaydın.
1: Aygül'üm, hep birlikte benim kızıma da isim bulalım mı diyor. İlk kızımın adı Öykü. İkinci kızım Şubat ayının ilk haftasında doğacak. Kova burcu olacak. Ben Öykü'ye uyumlu olsun diye masal diyorum. Sizce isim tavsiyeleri göndersin dinleyiciler demiş. 0549-204-0104 gönderin bakalım. Valla ben bir kızım olsaydı ismine Alya koymayı düşünüyordum. Alya gökyüzündeki en parlak yıldızın adı. O zamanlar kendi kendime çok hevesleniyordum, anlamı güzel diye, yani anlam değeri yüksek diye. Ama tabii ki herkes ismiyle doğuyor, dünyaya geliyor. Eminim ismi de şu an belli de ne olacağı zaten belli kızın isminin. Allah ismiyle, sağlıkla, güzellikle bu dünyada var olabilmesini nasip etsin diyelim. Ama tabii ki öneriler varsa hadi bakalım yazın. Radyo D bebekleri bunlar.

Aygül'cüm ben de doğduğumda 40 gün isimsiz kalmasın annem diye bana ismime Sevda istemiş. Ünlü bir dansözün adıymış. Babam istememiş, hayır olmaz demiş. Babam ismimi Hadi istemiş. Almanya'daki nişanlısının adıymış. Annem de öğrenmiş, onu da istememiş. Amcamın kız arkadaşı özenmiş, istememiş. 40 gün isimsiz dolaşmışım. Bir gün radyo dinlerken spikerin merhaba ben Berna Kulaç demesiyle o gün ismim Berna olmuş. İzmir'den sevgiler ben Berna diyor.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplantı. Toplantıda fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarına yönelik güvenli ödeme sistemi uygulamasının başlangıç tarihinin, teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili kurum kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini ifade etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Güney Kore'de yapılan bir ankette katılımcıların %39'unun Kuzey Kore ile birleşmeyi gerekli gördüğü belirtildi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Haramidere 5 yol, Şirinevler Merter, Haliç Alıcıoğlu, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Kağıthane Ok Meydan hattı etkili devam ediyor. Anadolu yakasında Ataşehir'de başlayan yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı boyunca etkili olurken, hem de Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi yoğun seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Adana sağanak yağışlı 27, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 31 ve sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin

0: Reklam.
1: Ben Münce Usaybiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
2: Şimdi diyor ki Aygül dün yoktun, gözümüzden kaçmadı. Bugün de Instagram'a hadi bakayım geç aç neler oluyor demiş. Artık böyle tehdit ediliyorum. Aa.

E ben şimdi Instagram yayınını açtım. Diyorlar ki ne bu, çok resmi görünüyorsun. Arkadaşlar ben blazer ceket giyiyorsam YouTube'a gidiyorumdur. Artık şunları öğrenin ya. Yani eşofman üstüyle geliyorsam yazmış Gamze, ceket giyilmiş ya savcılığa gidiyor ya YouTube'a.

kime sana muhtacım? Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle ki yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine.

0: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'a günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın iki gözümün çiçeği Cihade ben diyor. Ekipten Pınar ve Esra Hanım'a da dedim ki uygulamaya kız erkek ismi önerisi koysana. Kız var zaten, git yaz, çıkıyor. Günaydın, günaydın. Günaydın Radyo D ailem. Duydum ki bizim şehre geliyorsunuz Aygül'üm. Görmeye geleceğim yarın kesin mi? Saat 7'de radyoda olacak mı diyor. Cumartesi günü 3 Ekim'de Şanlıurfa'dayım arkadaşlar. Urfa mıydı o ya? Yok. Dur bir dakika ya. Urfa'dan bir şarkı çalmam lazım.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Dövbecimin de benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu.

Suna Dumankaya gelmiş. Suna ablacığım, iyi ki doğdun. Sen terazi burcu değil misin bebeğim? Günaydın. Allah sağlıkla, sıhhatle, güzel, uzun ömürler nasip etsin. Doğum günün kutlu olsun.

0: Şeyler tutulsun.
1: Efendim şimdi 3 Ekim'de şeydeyim, Urfa'dayım. Tabii ki Aygül seni sıra gecesinde hayal ediyoruz demişler. Yani çalışacağım, ekmek parası için gidiyorum. Teknofest'te yayın yapacağım. Orada çok mümkün olur mu, sıra gecesine götürürler mi bizi bilmiyorum. Başak Burcu müdürüm var benim. Yani böyle şeylerden hoşlanmıyor olabilir kendisi, biliyorsunuz. Başak Burcu tek motivasyonu iş. Ama çok iyi işimi icra edersem belki götürebilir. Ama ben yine de kendimi bu işlere hazırlayacağım.

0: kendimi şu an hazırlıyorum. Aygül, Urfa'nın az önce ufak tefek taşları dedin diyor. Evet ya. Az önce Urfa'nın ufak tefek taşları mıydı neydi şarkı dedim.
1: Zelden Urfa meyame zelden.
0: Teknofest'e gidiyorum dur. Valla nereye gidersem oralıyım.
1: Çıksın gönlümün gözü, çıksın sevmeseydim.
0: Yok mu bizi davet edecek? Bari müdürüme derim ki davet ettiler bizi müdürüm. Hani bütçeye zarar.

Valla ne güzel sardı beni ya. Aa, Ankara'dan sonra iyi oldu. Teknofest'i tanıtırken ben. Teknofest'ten söz etmem gerekiyor.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Tek.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
9: Garanti BBVA.
0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Vazgeçmeyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

gümbür gümbür girdim az önce. Ya arkadaşlar öyle şeyler yaşıyorum ki, yani defalarca bu yaşadıklarımı burada anlatmama rağmen aynı döngüleri aynı insanlar tekrar yapıyor. Ve bu çok rahatsız edici oluyor mesela. Yani saygısızlık, sınır bilmeme, had bilmeme gerçekten çok inanılmaz ya. Israrlı yazışmalar, ısrarlı mesaj, benim şahsi telefonumu bulup ısrarlı bir şekilde arama cesareti mesela, bunları nereden buluyor insanlar, nasıl bunları yapabiliyor? Düşünsenize, ben her sabah işe giderken eskiden işte Okan Bayülgen dinlerdim. Okan Bayülgen'i dinliyorum ya yolda. Sonra 3 gün sonra 5 gün sonra Okan Bayülgen'in gidiyorum telefonunu buluyorum ve diyorum ki Okan ne haber, beni hatırladın mı, ben yayında sana yazıyordum yani. Okan da bana diyor ki sen kimsin, tanımıyorum seni diyor. Nasıl tanımazsın diyorum. Nasıl tanımazsın Okan? O kadar geçmişimiz var seninle Okan. Düşünebiliyor musunuz bunu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey var mı yani? Ya bu nasıl bir ruhsal bozukluktur? Bu nasıl bir hastalıktır? Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Lütfen artık belirli psikoanaliz testler yapılmasını talep ediyorum. Anne baba olurken yapılsın, işe girilirken yapılsın, araç trafiğine çıkarken yapılsın, belirli saatlerde sokakta kalacak, gece dışarı çıkacak insanlar için özel testler ve özel taramalar yapılsın. Lütfen yapılsın ya. Bakın toplum akli dengesini gerçekten kaybetmiş durumda. Ve sapkınlıklar ve ahlaksızlıklar da inanılmaz cirit atmış durumda ya. Çok acayip bir noktada. Yani kişi senin evli olduğunu biliyor, çocuğun olduğunu biliyor. İşte bir tane evime dadanan biri vardı ya. En son artık ısrarlı takipten polise ifade veriyor. İfade raporunu okuyorum. Ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor onun diyor eşi diyor seyahat ediyordu diye biliyordum da benim diyor kötü bir niyetim yoktu. Neydi niyetin? Ondan sonra şeymiş efendim, yani gidip geliyormuş öyle eşim de bilmiyormuş benim evli olduğumu da, o yüzden de sonra önce diyor ki ifadede bilmiyordum evli olduğunu, sonra da diyor ki ya hem onun eşi uzak seyahatlere de gidiyor geliyor. Ya sen bu bilgiyi nereden uyduruyorsun, nereden uyduruyorsun? Adam evde salonda otururken arabanın üstüne çiçek koyuyorsun, manyak mısın sen? Neyse sonuçta Türk adaletine güvenimiz sonsuz, işte olması gerektiği yerde şu an. Yani insanlar inanılmaz şuursuz ve ben direkt söylüyorum, saygısızlık, ahlaksızlık, en ufak bir şeyi mi seziyorum? Direkt Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyorum, direkt avukatıma veriyorum, hiç uğraşmıyorum. Bir telefondan mı arandım? Terbiyesizce bir konuşmaya mı maruz kaldım? Bir mesaj mı geldi? Direkt avukatıma veriyorum, direkt Türk polisi hemen cevabını veriyor. Yahu hiç mi görmedi ya, bazı ahlaklı davranışları kaybetmeyin arkadaş ya, kaybetmeyin. Bir kadın evliyse ya da bir erkek evliyse o kadın ve o erkeğe bakılmaz arkadaş, bitti bu kadar, nokta. Kafanı çevireceksin, geberiyorsan aşkından köşede bir yerde ölebilirsin, sorun yok. Ama ahlaksızlık yapmayacaksın ya, ahlaksızlık imtihanın senin oysa o imtihanı vereceksin, bu kadar basit. Yani insanlar lütfen biraz ahlaki değerlerine sahip çıksın azıcık ya. Yazık şuna da, kadınlar da çalışamıyor arkadaş. Kadınlar da yaşayamıyor bu hayatı. Bekar mı, illa evli mi olmam gerekiyor? İlla ben evliyim evliyim bana bulaşmayın mı demem gerekiyor? Bekar kadınlar ne yapsın? Bekar anneler ne yapsın? Çoluk çocuk büyüten kadınların kapısına dayanan adamlar var. Onlar ne yapsınlar? Herkes benim kadar şanslı mı böyle oturup da mikrofon başında milyonlara anlatıyor derdini? Vallahi yapan varsa bana anlatsın. Ben de burada mikrofonu herkese anlattırmazsam. Şşt kızlar. Şşt kızlar, arayın beni. Varsa ifşalayacağım. Korkmam ben senin yalanlarından. İşlemez anım. Vallahi yeter ya. Artık yemin ediyorum. Benim de bir sınır. Oğlum benim de bir sınırım var. Erillik seviyem en üst seviyede.

0: yazık yavrum benim diyor ki Aygül'üm bak gerçekten lütfen çok güzelsin, çok çekici bir kadınsın, çok iyi bir kadınsın, ruhun çok güzel. Yalvarıyorum canlı yayın açma, seni görmek isteyen abone olsun, neredeyse 100 görümlüğü şey takacağız.
1: Arkadaşlar ya.
0: Ya böyle bir şey böyle yaşanır mı, böyle hayat mı olur? Bir sürü güzel insan var, güzel kadın var, güzel erkekler, adamlar, yakışıklı adamlar var. Böyle mi yaşayacaklar? Böyle bir dünya mı var? Herkes kendine sahip olacak kardeşim. Herkes nefsine sahip olacak, adam olacak, insan olacak yani. Ne ben burada canlı açmayacakmışım. Benim ne özelliğimiz var, ne güzelliğimiz var sanki. Allah Allah, gören de anası. Ay bir Burcu Esmer Soy muyuz? Neyiz, bir Adriana Lima mıyız? Allah Allah. Gören de yani tövbe estağfurullah. Hacım sinirlenmeye yazmış. Ay hacı deyince gülmüyor. Ay hacı deyince benim. Tüm şey. Ay Oyut Nerbaş'ın kulakları çınlasın. Hacı bir kahve yap da içelim ya. Aygün Hanım günaydın. Kızım Duru sabah size günaydın mesajı attı. Elinde telefon okula girdi. Okulun lobisinde hala okumanızı bekliyor. Bu gidişte derse giremeyecek. Kendisi sizi biraz fazla seviyor. Oy benim bebeğim. Annesi Duru'nun mesajı gelmedi. Yanlış birine mi attı acaba? Arayayım mı? Çok üzüldüm şu an. Motorla giderken seni dinliyorum Aygül Hanım, ağır ağır diyor Bodrum'dan Necati. Necati günaydın, günaydın, yolun açık olsun. Günaydın Aygül'üm, yalnız yaşıyoruz sırf bu korkular yüzünden. 14 yaşındaki kızımla güvenlikli sitede yaşıyorum. Yazık ki arkadaşlar, kadınlar o kadar şeyler ki, zor yaşıyorlar ki. Kimi yavrum diyor ki Aygül sorma ya, ben o gün diyor kadın boşanmış, ayrı kızıyla yaşıyor. İşte bir şey söylemiş, adam ikinci kez gelmiş, su getirmiş galiba. Ya demiş, size demiş yazık, kimse de yok ya evde, ikinci kez geliyor diyor. Ben orada anladım hemen diyor. Yo eşim evde, gerek yok ki, o zaten ikinciyi alır dedim diye diyor. Tekrar diyor suyu kaptı gitti diyor, arkasına bakmadan diyor. Yani ben diyor bunu söylemek, ya bunu yapmak zorunda mıydım diyor ya. Ya arkadaşlar bu çok korkunç bir şey ya. Ya lütfen cezalar arttırılsın bu konularla ilgili. Bu sapkınlıklar, bunların çok ciddi bedelleri olması gerekiyor ki erkekler de bu tarz davranışları yaparken korksunlar. Bu bir. İkincisi yazık, çok iyi, çok namuslu, çok düzgün, kadınlara çok saygılı, destek olmak isteyen adamları da lekeliyorlar. Yani çok güzel adamlar da var bu arada. Çevrelerindeki kadınlara, kızlara destek olmaya çalışan, kendisini yerine koyan bir sürü iyi adamı da mahvediyorlar. Adamlar 2-3 kelam yazarken oturup düşünüyorlar. İletişim kuramıyorlar. Ya bu da çok zor biliyor musunuz? Ya gerçekten çok zor arkadaşlar ya. Yani ben inanın şu dünyada erkek olmak çok daha zor. Yani kendini ifade edemeyeceğin ve her türlü suç unsuruna gidebileceğin bir ortamdasın. Kayada yatan oğlan, gömleği keten oğlan, gündüz gelme gece gel, horozdan korkan oğlan. Ben Amerika'daki gibi sapıkların ifşa edilmesini istiyorum. Amerika'da bir sokakta hapishaneden çıkmış ya da ceza almış bir komşun ya da biri oturuyorsa siciline kadar belirli bir yerde çıkıyor. Ben böyle olsun istiyorum. Yoksa ben ifşalayacağım. Vallahi ben ifşalayacağım. Zor tutuyorum kendimi. Beni avukatım tutuyor ya.

Gece yürürken öndeki kadın korkmasın diye önüne geçenlere selam olsun Aygül diyor. Evet ya, gerçekten böyle adamlar var. Geçenlerde akşam ben de bir sokakta yürüyorum. Arkamdan biri geliyor mu diye bakıyorum. Zaten benim Allah'a emanet yani. Ben bahsetmek dahi istemiyorum yaşadığım travma ve korkuları. Bana bir huzur vermediler. Bir adamcağız arkamdan geliyor. Koşa koşa adam başını önde eğerek bir koşuşu var. Önüme geçişi var adamın. Korkusundan ben utandım. Ya bir de öyle adamlar da var.

Merhaba Aygül abla, İzmir'den dinliyoruz. Mateo seni çok seviyor. Azur da, Kuzey de, sana yanlış yapan bize de yapar. Evren günaydın.

0: aynı asansöre yalnız binmeyen adamlar diyor. Yemin ediyorum ben onu da gördüm. Öyle adamlar da var. İşte adam dediğin bunlar ya.
1: Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan. Anasına darılmış damda yatan.
0: Benim konuştuğum fondaki çalan şarkıyı... Ay şarkıyı yeni fark ettim. Ben kaptırmış gidiyorum. Aman şeker oğlan. Ay aman şeker oğlan. Çalıyor bu arada da adamları gömüyoruz. Biraz övüyoruz, biraz gömüyoruz. Adamlar da dili oldu. Ay beyefendiler, beni dinleyenler özür dilerim. Yaşadığım travmalarım tetiklendiği için. Bu şarkıyı ne zaman koymuşum kız ben buraya? Ay şeker oğlan şarkı.
2: Şiki baba.
0: Ay hiç güleceğim yoktu.
2: Melik melik duni.
0: Şeker oğlan anasına niye küstüyse Aygül. Gamze diyor ki sapıklardan bahsederken arkada çalan şeker oğlan benim de ilgimi çekmiş. Ay susun be, susun, cıvımayın. Ben fark ettim zaten, siz mi fark ettiniz? Şarkıyı da ben koymuşum.
1: Benim canım
0: senin. Yani işte bu sapkınlıklar yüzünden erkeklere prenses erkek diyorsunuz. Tabii bu adamlar da ne yapsınlar? Kadınlara yaklaşamıyorlar sonuç itibariyle. Adamların da bir suçu olmuyor. Vallahi bence bu adamlar ne yapsınlar yani? Mehmet Demirci, Aygül Hanım günaydın. Ayran içmedik herhalde diyor. Adana Tahsilli İlköğretim Okulu. Asla, her zaman yanımızdasınız. Aygül günaydın. Geçenler kızımla waffle yemeye gittik. Bir akşam Hanzo'nun bir tanesi gözleriyle yediği yetmiyormuş gibi waffle boyunca, sonra tam kalktık kalktık kendisi de bizi arabaya kadar takip etti. Eyvah dedim, yani şimdi bu beni eve kadar takip etse, kızım da var yanımda. Eşim seyahatte, beni böyle, ben neden rahat rahat waffle yiyemiyorum? Çok tedirgin oldum, böyle bir şey niye oluyor? Kızım var yanımda, ne yapacağımı bilemedim. Korkudan başka yerlere gittim diyor. Yani işte ne diyeyim bilmiyorum ya. Vallahi üzülüyorum. Abla günaydın. İstanbul'a ne oluyor böyle ya demiş. Aygül'üm sakin kuzum. O kadar haklısın ki anlatamam. Ben bu saatten sonra sakin olamam arkadaşlar. Bundan sonra tüm kadınların adına konuşuyorum. Direkt plakasını ifşalayalım, adını ifşalayalım, telefon numarasını ifşalayalım. Yeter ya, Allah Allah, ne bu kardeşim? Şu dünyada 1-2-3 lokma yiyip şarkı söyleyip işte çekip gideceğiz. Ne oluyor sanki? Birinin gönlü yoksa sende yoktur kardeşim, varsa da gönlü vardır. Bitti. Bir gönlü zorla kendine çeviremezsin. Olmuyor yani, olmuyor. Limon çiçeğim. Şimdi de bu fon geldi ya. Benim atarlanacak düzgün fonlar bulmam lazım.

0: hiç naz etmesin.
1: Şarkıya bak. Bu kadar say söv. Hiç naz etme.
0: Söylesene senden.
1: Ay çok sinirim.
0: Olanlar oldu. Kadehler doldu.
1: Neyse gülmeyin, reklama gidiyorum. Alem. Cıvıklık yok.
2: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.38'lik düşüşle 12.593 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.011 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Arkadaşlar biz uzun bir süre Mars yengeç süreci yaşadık. Mars yengeç burcunda çok sevimsiz bir pozisyondaydı. Yani bakın benim 20 senedir bu işi yapıyorum. Bana deseniz ki Aygül, sence hangi gökyüzü konumu insanın hayatını alt üst ediyor ve gerçekten çok yoruyor deseniz, ben Mars yengeç derdim. Mars yengeçte o kadar zorlar ki, sağlıkla sınar, birçok sağlık sorunlarını yaşarsınız, birçok maddi kayıplar, bakın çok büyük paralar kaybedilir. Hayatınızın tüm dengesi hiç kapanmayan, hiç olmayacak işler başınıza Mars yengeç döneminde gelir. Yani benden size nacizane bir tavsiye. Mars yengeç burcuna geleceği zamanları önden öğrenip sığınaklara girin. Şimdi biz son 6 ayı böyle bir süreçten geçtik. Bakın gerçekten son 6 ayınız sağlığınızı, paranızı ve gerçekten çok yordu. Şimdi iyi haberi veriyorum hemen. Mars Aslan burcuna geçti. Mars yengeçten dün itibariyle kurtulduk. Mars yengeçteyken sanki attığımız her adımı açıklamak zorunda kaldık. Bir şey söyledik, yanlış anlaşıldı. Harekete geçmek istedik, önce kendimizi korumaya çalıştık. Enerjimiz ilerlemeye değil, sürekli savunmada kalmaya gitti. Farkındaysanız sürekli kendimizi savunduk. Şimdi o kabuğun içinden çıkma zamanı. Mars Aslan'da bize cesaretimizi, sesimizi ve hayatın içinde kapladığımız yeri hatırlatır. Herkesin bizi anlamasını beklemekten artık vazgeçiyoruz, adım atarız. Yani kurtulduk o içe atıp durma halinden. Şimdi sahneye çıkma zamanı. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İnanın bana. O kadar kendinizi daha güçlü, daha iyi, daha enerjik hissedeceksiniz ki bazı şeyler size daha iyi gelecek. O yüzden bence şu an artık o üstünüzdeki ölü toprağı atın. Gerçekten enerjinizi dengeleyin. Bazen insan hak etmediği şeylerle mücadele etmekten gerçekten yoruluyor. Haksızlığın kendisi kadar onun hayatında aldığı zaman huzur, emek ve umut da ağır geliyor. Bu Mars yengeç sürecinde bunu yaşadınız aslında. Yani baktığınızda haksızlıklara uğradınız ama o haksızlığın içerisinde kaybettiğiniz para, kaybettiğiniz zaman, kaybettiğiniz huzur, emek, umut, bunlar ağır geliyor şu an size. Bir sabah uyanıp yalnızca kendi hayatınızı yaşamak, sevdiklerinize ve kendinize ayırdığınız zamana sahip çıkmak isterken kendinizi başkasının yaptığı yanlışların sonucuyla uğraşırken buluyorsunuz. Üstelik çoğu zaman bu yaşadığınız acıyı anlatmak bile ayrı bir mücadeleye dönüşüyor. İşte Mars yengeç size biraz bunları yaptı, bunları yaşadınız. İnsan hem inciniyor hem de neden incindiğini kanıtlamak zorunda bırakılıyor. Öyle haksızlıklar var ki bunun karşılığı cehennemde bile nasıl verilir diye insan düşünüyor, düşünmüyor değil arkadaşlar. Çünkü mesele yalnızca çekilen acı değil, geri gelmeyecek günler, uykusuz geceler, ertelenen hayaller ve insanın içinde eksilen güven. Bunlar geriye gelmez, bunlar geriye dönmez, dönmeyecek de şeylerdir. Bu yüzden de şunu unutmamak gerekiyor. Sana yapılan haksızlık senin değerini hiçbir zaman belirlemez. Bir başkasının vicdansızlığı senin iyi niyetini küçültmez. Birilerinin seni anlamaması yaşadıklarının gerçek olmadığı anlamına da gelmiyor. Şimdi Mars Aslan burcuna geçiyor. Senin sabretmiş olman güçsüz olduğun için değil, elinden geleni yapacak kadar güçlü olduğun içindi. Şimdi meydanlara. Aman efendim, Öner Döşer hocam gelmiş. Hocam hoş geldiniz. Bak, Mars Aslan burcuna girdi. Mars yengeçten kurtulduk. Sahneye dedim. Öner hocam geldi işte. İyi işaret. Ben dedim size. Bak, iyi şeyler, iyi işaretler kendini gösteriyor.

0: Canım hocam çok tatlı, harika bir yayın diyor. Öner hocam, biz de sizi takipteyiz. Öner Döşer'i de takip etmeyi unutmayın. Astrolojinin ve yıldızların ustasıdır kendisi. Gezegenler, yıldızlar önce ondan sorulur. Efendim bakalım, telefonumuz çalıyor. Kim arıyor? Alo. Alo. Alo. Aradınız mı? Alo. Şşt.
1: Pşt. Alo.
0: Alo Duru.
1: Efendim Aygül abla.
0: Gizli mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Nereden arıyorsun?
1: Okuldan.
0: Okuldan, derste misin Duru?
1: Okuldan arıyorum.
0: Ha, okuldasın, derse giriyor musun?
1: Yok, derse girmedim daha.
0: Ay, korktum, dersten gizli arıyorsun sandım.
1: Hayır hayır.
0: Ay yok. Çok mutluyum, günaydın Duru.
1: Günaydın Aygül abla.
0: Canım benim. Durucuğum, burcun ne?
1: Yengeç.
0: O kadar eminim ki benimkilerinin şeyi bildiğinden, burcunu bildiğinden. O kadar eminim ki.
1: Annem gibi çünkü.
0: Annen?
1: Annem yani, ha. Yani astroloji falan yani
0: ilgileniyor. Ha, anamın kızıyım diyorsun.
1: Evet.
0: Seni seviyorum Duru, iyi dersler. Hadi Aygül Aydın'la günaydın de bakayım.
1: Aygül abla, benim yanımda arkadaşlarım var. Hep beraber söyleyecek olur mu?
0: Hadi hep birlikte bir duyayım.
2: Günaydın diye bağıracağız falan mı?
1: Bir kere. Aygül Aydın'la günaydın.
0: Ayy!

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarına yönelik güvenli ödeme sistemi uygulamasının başlangıç tarihinin, teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili kurum kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini ifade etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Güney Kore'de yapılan bir ankette katılımcıların %39'unun Kuzey Kore ile birleşmeyi gerekli gördüğü belirtildi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Adana sağanak yağışlı 27, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 31 ve sağanak yağışlı olması beklenmekte. Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima
5: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoko
6: Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
7: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hey.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'desiniz. Her zaman olduğu gibi Radyo D hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Üstelik bu kez Teknofest 2026 Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında 12 ile 17 saatleri arasında canlı yayındayız. Canlı yayın süresince hediyeler dağıtacağız. Hediyelerden birisi ise tam 5000 TL değerinde sürpriz bir giyim markası hediye çeki olacak. Bizi dikkatlice dinleyin. Tabii ki Instagram'dan ve sosyal medya hesaplarımızdan @radyod'yi, Radyo D 104'ü takip ediyorsunuz. Ve sürpriz hediyeler kaçırmıyorsunuz. Teknofest 2026 Şanlıurfa GAP'ta buluşuyoruz. Biliyorsunuz ki burada kazanmak çok çok kolay çünkü Radyo D'desiniz.

Aygül gerçekten Mars yengeç süreciyse bu diyor. Ben neler yaşadım diyor. Para kaybetmekse kaybetmek. Sağlıksa sağlık. Başıma gelmeyen kalmadı diyor. Vallahi arkadaşlar Mars yengeç böyle bir süreçtir. Zordur ama sonrası da çok güzeldir.

Benim Mars yengeç sonrası şunu söyleyebilirim sizlere. Başına gelenlerden ibaret değil hayat. Sana yapılanlardan, uğradığın haksızlıklardan ve geçirdiğin zor günlerden aslında artık bertaraf oluyorsun. Yani yaşadığın şeyler senin için çok büyük bir öğretiydi diyebilirim. Şu an içinizde bu Mars Aslan gücüyle yeniden başlama gücü, iyileşme ihtimali, güzel günlere ulaşacak umudunuz var ve olacak da. Dinlenmek zorunda hissediyorsan kendini dinlen, ağlamak istiyorsan ağla ama doğru olan yeniden başlamaya ve yeniden cesaret etmeye ve hayal kırıklığına uğramayacağına inanarak ayağa kalkın.

Bakın arkadaşlar, doğum haritanızda Mars'ınız yengeçse gerçekten bunu yönetmek için mutlaka terapiler almanızı, mutlaka psikolojik anlamda destekler almanızı, eğitim. Mesela Mars yengeçler bence psikoloji okumaları gerekiyor. Çocuklarınız Mars yengeçse biraz daha psikolojik konulara onları yönlendirmeniz. Aslında insanın çok derin analizlerini yapabilen insanlar. Ama işte zor yönetmek. Haritanızda açılarınızı bileceksiniz ve bunları nasıl yöneteceğinizi ve nasıl yönetmeniz gerektiğini anlamanız gerekiyor. İnsan en çok kendine varmayı öğrenmeli. Hep mutluluğa, hep başkalarına varmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir zaman mesele ve konu bu olmayacak.

Hülya'cığım hoş geldin hayatım. Hoş geldin bir tanem. Tabii ki Venüs'ün ikizler. Güneş'in yengeç. Bir de Mars'ın balık mı hayatım? Bu bilgiyi bize verdin. Emin misin? Yazık yavrum. Öncesinden de söylüyor. Diyor ki yavaş göm yani. Ben de çok sevmem. En sevmediğim gezegeni. Evet işte Mars balıkta. Mars yengeçte olmuyor arkadaşlar. İyi çalışmıyor. Yani insanın en becerikli yeri, yeteneklerini ortaya koyduğu yer Mars gezegenidir. Sizin hayata bağlanma gücünüzü gösterir. Mars'ınız neyse gücünüz odur. Merminiz yani mesela silah gibi düşünün, bu gücünüzü gösterir. Aslında bu silah doğru bir örnek değil, öyle vermeyelim örnek. Sepet diyelim, tamam mı? Sepetinizde kaç yumurtanız olduğunu gösterir diyelim. Mesela Mars balıksa yumurta yok sepette. Çok saçma bir örnek mi oldu ya? Bir tane düzgün bir örnek verin be. Aa yeter, beynimi her yeriyle çalıştırıyorum. Tuşlara mı basayım, itfaiye mi çalayım, burç mu yorumlayayım, örnek mi bulayım? Neyse ne. Mesela Mars koçsa sepette yumurtalar dolu dolu. Mars akrepse oho. Yumurtanın iç, o sepetin iç odaları da var mesela. Mars terazi ise sepet yok. Sepet havası. Mars balıksa ne sepet var ne yumurta. Ay ya beni bir yerde bulursa vallahi.

0: tuttum kendimi.
1: Bu arada bir şey diyeceğim. Beni ne kadar fazla Mars Yengeç dinliyor. Oo, şoktayım. Yani bu kadar fazla Mars Yengeç'te beni dinleyenlere inanamıyorum yani.

Aygücüm günaydın. Seni çok seviyorum. Sen uyarıları vermeden önce sevgilim dönerse öyle yapacağım, böyle yapacağım diye seni dinledim. Karar verdim. Hiç dönmeyecektim. Astromatiğe sordum. Astromatik de tuttu. Sorular sorarken bir de ne olsun sevgilim mesaj attı. Sonra ne yaptım biliyor musun? Görüştüm. Biliyor musun Aygül, ben yine akıllanmadım. Yine akıllanmadım. Sen daha ne yapacaksın ki Aygül? İnsanın kendi kendine yaptığını kimse yapmazmış diyor. Yazık, nasıl bir pişmanlık yaşıyorsa bende de günah çıkartıyor yavrum. Canım olabilir, bir kere oldu, anladın. Yani anladın artık. Bir kere bunu kabul ediyorsun, ne olduğunu da kabul ediyor. Bu da çok güzel bir örnek. Mars'ın ne senin yavrum?

Biri de gelmiş diyor ki her şeyin sebebi Mars yengeç mi? Ha evet, her şeyin sebebi Mars yengeç. Bu da sebep arıyor. Sen değilsin. Bak burada eski sevgilisine dönen de değil. Bütün sorun Mars yengeç olması.

Aygül, peki Sirius'u yengeçte olmak ne demek ya? Konu Mars'a, Mars'ım ikizlerde. Mars ikizlerde arkadaşlar, gel git. Yani bağlantı kuramıyor. Yani çok yönlü çekiyor gibi düşünün. Elinizde bir telefon var. Bir şeye bağlanıyorsun mesela. Bir başka bir Wi-Fi'ye bağlanıyorsun. Bir başka bir Wi-Fi'ye bağlanıyorsun. Hangisi hızlı gelirse onunla takılayım diyorsun. Ortadaki verileri kaybediyorsun gibi düşün. Böyle hayal et. Mars ikizler böyle çalışıyor maalesef. Ve Mars ikizler hep bir mağdurdur. Hep bir hayatından birileri bir şey çalmıştır. Birini suçlayacak birini arar Mars ikizler olan insanlar. Hep bir mağduru oynar. Kendisinin başarısızlıkları yoktur. Sadece ve sadece hayat ona doğru insanları çıkartmamıştır. O çok zekidir ve o yüzden başarısız olmuştur gibi. Yani böyle çalışıyor. Bunu öğrendiğinde, böyle çalıştığını gördüğünde, bunu terbiye etmeyi öğrendiğinde, Mars'ını terbiye edersen mükemmel zeki, mükemmel araştırıcı, çok güzel noktada biri olursun, çıkarsın ortaya. Peki ya Mars'ı yengeç saygım? Bir tanem anlattım ya Mars'ı yengeci. Ya bunu gidin astromatik uygulamasına sorun. Aynen benim anlattığım gibi anlatıyor. Ben orayı kendim, ben anlatıyorum orada zaten. Ben, o ben. Yani tanıştırayım, o ben. Ay, yazın oraya Mars'ım bu, bana anlat Mars'ımı. Aygül gibi anlattı. Aygül radyoda şöyle örneklerle anlattı de. Sen de örneklerle anlatacaksın bana de. Git su yaz, aynen böyle yaz. Aygül, eşimin doğum günü Bay Terazi. Sabah akşam vereceğimiz hediyeye dayanamayıp sürpriz yaptık. Hediyesini verdik oğluşumla diyor. Serhat Mete Alptekin, iyi ki doğdun. Aygül, benim Mars yengeç retro diyor. Mars'ımızı çalıştırmak için ne yapmalıyız? Ders 1. Beni takip edin, Mars'ı çalıştıracağız. Ya nasıl olacak?

Aygül, arabadayız. Babam dedi ki benim Mars'ım neymiş ya, ben bu işlerden anlamıyorum, bir bak bakayım Mars'ıma diyor. Şimdi senin uygulamayı indirdim, onun telefonuna kendi Mars'ını buluyoruz. Ay ortalık fena karıştı. Diyor ki Mars yengeçse bana sakın söyleme, moralim bozulmasın dedi. Aa, sakın adamcağız 40 yılda bir hem beni dinliyor hem uygulamamı indirmiş. Şu saatten sonra Mars'ı yengeçse bile yengeç değil. Değiştir kızım. Ama bir şey söyleyeceğim, yani şimdi bu kadar hemen Mars'ını merak etmiş falan, zaten bence babanın Mars'ı yengeç değil. Yani yengeç hemen merak etmez. Yani hemen merak etmiş, hemen indir bak bakayım benim Mars'ım ne. Bir asaletli çalışıyor Mars'ı. Yani ya koç olabilir, ya akrep olabilir gibi düşünüyorum. Bir bize de paylaş bakalım.

arkadaşlar, babanın Mars'ı Koç çıktı. İşte bu. İşte bu. Biliyordum. Artık var ya, birinin soru tarzından, davranışından, konuşmasından, neresinde neyi var? Gerçekten soru davranışından bile artık anlayabilir noktadayız.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıtalar araçlarının yük kapasitesini aşamaz. Aşırı yük fren mesafesini uzatır ve araç kontrolünü zorlaştırır. Bu durum hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturur. Denetimlerde kapasite aşımı tespit edilirse yaptırım uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Kamu spotu.
1: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo D.
3: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı uzaktan kumandayı arayanlara gelsin.
3: Radyo D.

0: de ateş ediyor gibi.
1: Aygülcüm, benim kocam Mars'a akrep, çok fena. Bir gün karşısında olmayı hiç istemem. Umarım hep aynı tarafta oluruz diyor.
2: Ay o kadar haklısın ki. Aferin kız, bak ne kadar güzel anlıyor.
1: Canım benim de Mars'ım akrep. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Benim yanımda olan yaşadı. Karşımda olan demiyorum artık, neyse.

Fatih yazmış. Aygül Hanım, dün doğum günümdü. Şimdi baktım uygulamadan. Aslan çıktı Mars'ım diyor. Fatih Bey, sizin için çok önemli bir döngü başlıyor. Mars dönüşü yaşayacaksınız.

Yani Mars Kova ile tartışmak, bakın, dünyanın en ve en saçma şeyidir. Ve bir Mars Kova ile asla tartışmayın. Mesela Mars'ın Venüs'ün Kova diyor dördüncü evde. Bence bir Mars Kova ile tartışmayın. Zaten böyle Mars Kova, özellikle Mars Kova kadınları tartışırken falan erkeklere sesleniyorum ha. Aman ha. Aman ha, içlerinden böyle bir şey çıkar. Bir canavar çıkar. Şok olursunuz neyle karşılaştığınızı. Dersiniz ki aman ya Rabbim, aşık olduğum o kibar kadın bu mu? Acaba bu kadın o kadın mı falan diye böyle hayatı sorgularsınız. Öyle söyleyeyim size. Mars Kovalar zordur. Ve dik başlıdır. Bir Mars Kova'yı bir şeyle yenemezsiniz. O bir kere bir şey düşündü değil mi? Mesela diyelim ki kocanız Mars'ı Kova. Ailem benim hakkımda konuşuyor dedi. Sen 100 milyon yıl ailenin onun hakkında konuşmadığını anlatmaya çalış. Öyle bir şey yok. Yani diyelim ki böyle bir şeyle karşılaştınız. Dönüp kocanıza şunu söyleyeceksiniz. Evet canım ya, öyle çok konuşuyorlar ki. Vallahi ne kadar haklısın. Ben de konuşmayın diyorum ama. Deyip çıkacaksın işin içerisinden. Bırak o öyle kalsın. Asla düzeltmeyin. Sonra aradan biraz zaman geçer ve size gelir der ki, aşk olsun, ailenle aramı açtın. Aslında hiç benim hakkımda konuşmuyorlarmış. Bir şok olursun. Dersin ki aa bu gibi. Bakın bu taktikler herhangi bir ansiklopedilerde ve arama motorlarında yok. Sadece radyodaydı.

Arkadaşlar Mars kovalar mükemmel hafızalarında kurarlar yani. Bitti o senaryo, öyledir ve öyle yaşanıyordur. O yüzden uğraşmayın. Kandıralı Ferdi geldi. Mars kalp burcu, ne yaparlar diyor. Mesela Mars'ı kova der ki sana, şöyle söyler. Milyon dolarlar olsun karşı tarafta, tamam mı? Yani böyle çok önemli bir şeyle tartışıyorsun. Böyle alacaklısın, vereceklisin. Mars kova sana şunu söyler. Öncelikle benden özür dilemeli. Benim bilgimden ve benim değerimden. Abi, konu bu değil mesela yani. Senin bilgin, senin değerin sana takdir edilmiş bir şey. Sen orada bir dur yani. Konu tartışılacak konu başka bir şey tartışılıyor mesela. Konudan o kadar sapar ki, amacından o kadar sapar ki iş. Mesela bunu yönetmeyi öğrenmesi lazım Mars kova. Çok zekidir ama Mars kova da huzurlu değildir. Yani orayı iyi yönetmesi gerekir. Bunu bilmek önemli arkadaşlar. Fark edin. Kendinizi insan fark etmeli. Fark ettiğinde başarılı oluyor zaten.

0: Arkadaşlar, Mars Başak'sa mesela, Mars Başak kadınları ya da erkekleri genelde insan tamircisidir. Yani mesela ne ister biliyor musunuz? Şöyle anlatayım.
1: Last two, three, four.
0: Mesela diyelim ki gider hamburger yiyen bir kadına aşık olur. Kadın ciddi.

iyi anlamda. İşte glutenli falan beslenmiyordur işte. Hamburgerler yiyordur, lahmacunlar yiyordur falan. Bu kadına gider aşık olur Mars Başak erkeği. Sonra kadına gider der ki, senin vegan olman gerekiyor. Abi niye mesela yani? Bence eti bırakırsan hayatındaki düzenin nasıl değişeceğine inanamazsın. Gibi. Yani işte bir alışkanlığını değiştirmeye hedefler onu. Ve ona kilitlenir. Yani Mars Başak insan tamircisidir. Abi mesela sen öyle bir kadını öyle sevmişsin, öyle kabul et. Niye? Olmaz. Onu düzeltir, vegan yapar bırakır. Ne bileyim, zengin yapar bırakır. Fakir yapar bırakır gibi yani.

Günaydın. Gülperi ben. Maşallah. Şimdi baktım da bir belediye başkanı havasında giyinmişsin. Sen de bir başkan havası var diyor. Beni başkan yapmayan bu kader düşünsün hayatım. Biliyorsunuz ki tam ucundan döndüm. Ama vazgeçmiş değiliz. Seçimlere adaylığımızı açıklayacağız. Belediyeden kovulmuş olabiliriz. Daha iyi bir formatta dönebilmek için.

arkadaşlar, Mars Boğa'yı hiç anlatmadığımı söylüyorlar. Ben Mars Boğa'yı anlatmamışım ama söyleyeyim, Mars Boğa da yerinde pek süper iyi değildir. Mars Boğalar böyle, ben hiçbir şeye karışmam ki, o ne yapmış ki, her şeyden haberi vardır bu arada. Bilmem ki ya, aman o da mutlu olsun, ortalık kaynar karıştırır, arka kapılardan döner falan, yani böyle yetenekleri vardır oralarda ama ya bilmiyorum ki. Ondan sonra ay hiç aklıma gelmedi. Öyle mi yapsak acaba? Ya böyle bir pasifmiş gibi, hayatta hiçbir hırsı yokmuş gibi, hiçbir derdi yokmuş, hayat ona zaten akıyormuşçasına gibi. Yolculuk dikenli, bazen soğuk aşk dedi. Yani hiç çalışmasam da para kazansam keşke. Bu hesaba niye para gelmiyor?

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk Zincirlikuyu hattı boyunca aralıklarla etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Kavacık Kümrani hattı aralıklarla etkili devam ediyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde akıcı aksiyonda etkili devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.38'lik düşüşle 12.593 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.011 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Efendim, bugün programı kapatırken şunu söylemek istiyorum. Bazen insan hak etmediği şeylerle uğraşmaktan öyle yoruluyor ki kendi hayatına ayıracak gücü kalmadığını sanıyor. Yanlış anlaşılmak, bunların başı, kendini tekrar tekrar anlatmak, bir yandan da ayakta durmaya çalışmak, inanın çok kolay bir şey değil. Bunu yaşamak ve bunu anlatmak, sürekli kendinizi ifade etmek zor, öyle çok kolay şeyler değil. Ama yaşadığınız zor günler, bundan sonra yaşayacağınız bütün günlerin nasıl geçeceğini aslında belirlemek adına çok da önemli referanslar oluyor. Bugün her şeyi çözmeniz gerekmiyor. Bazen ilk adım ben de yoruldum deyip kendinize biraz nefes alma hakkı tanımaktır. Sonra baktığınızda gücünüz yettiğinde, o gücünüzün yettiğini hissettiğiniz bir an vardır. İşte tam o an geldiğinde yeniden hareket edersiniz. Hakkınız olanın peşinden gider, sevdiğiniz insanlara sarılır, ertelediğiniz bir hayale küçük de olsa adım atabilirsiniz. Yani hayatta hala sizin seçebileceğiniz yollar her zaman vardır.

Aygül Hanım, yağmurlu bir güzel İstanbul'dan diyor. Günaydınlar efendim. Biz günaydınlandık, biz uyandık. Aşkın kemendini boynuma taktın, bahçende gülün, kapında gülün. Radyoda dinleyenler artık çok çok daha hazırlar efendim. Güne daha hazırlar. Kendinize iyi davranın arkadaşlar. İçinizdeki cesareti de, umudu da unutmayın, hatırlayın. Olmayın.

güzel dinleyicilerim, Radyo D ailem. Bugün yayınımızın sonuna geldik. Sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren herkesin ihtiyacına yetişiyoruz değil mi? Koşuşturuyoruz. Telefonlar çalıyor, işler bekliyor, birileri bizden cevap istiyor. Biz de iyiyim deyip devam ediyoruz. Oysa insanın bazen iyi olmaya değil, biraz anlaşılmaya, biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğu da dönemlerdeyiz. Belki bugün bir söz canınızı sıktı, belki uzun zamandır beklediğiniz bir haber yine gelmedi, belki de ortada büyük bir sorun yok ama içinizde tarif edemediğiniz bir yorgunluk hali var. Hepsi olabilir. Hayat her sabah aynı hafiflikle başlamıyor maalesef. Ama Radyo D dinliyorsanız unutmayın ki muhakkak aynı hafiflikte devam edeceksinizdir. Kendinize bunu söyleyebilmek için bazen insanın rahatlaması gerekir. Bizim burada yaptığımız şey hep birlikte el ele tutuşup tüm enerjimizle Radyo D'de o sabah belki de güne hazırlanmanın enerjisini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe ne yapabilirsek bugün kendiniz için öyle bir an yaratın ki mümkünse rica ediyorum bugün benim için biraz yürüyüş yapın. Sevdiğiniz birine halini sorun. Uzun zamandır aklınızda olan bir işe 5 dakika ayırın. Ya da hiçbir şey yapmadan oturup bir nefes alın. Kendinize ayırdığınız zamanın değerli olması için onu bir başarıya dönüştürmeniz gerekmiyor. Yani lütfen şu an istediğiniz yerde olmayabilirsiniz ama yolunuz devam ediyor. Bir gün muhakkak istediğiniz yerde olacaksınız. İnsan bazen bir kararla, bazen bir konuşmayla, bazen de artık kendimi ihmal etmeyeceğim diyerek hayatına yeni bir yön verebiliyor. O ilk adımın ne zaman geleceğini kimse bilemez. Belki de bugün gelir dersiniz. Ben sizlerle olmaktan çok çok mutluyum. Lean Kozmetik'in sponsorluğunda Aygül Aydın'la günaydın. Bu sabah da sesimizi hayata bir şekilde duyurmaya çalıştık. Gününüzün içinde size iyi gelecek bir şey bulmanızı çok diliyorum. O iyi bulduğunuz şey sizi o kadar mutlu etsin ki bugün. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah yine burada Radyo D'de buluşalım. Hoşça kalın, sevgiyle.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarına yönelik güvenli ödeme sistemi uygulamasının başlangıç tarihinin, teknik altyapı ve entegrasyon süreçleriyle ilgili kurum kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini ifade etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi. Güney Kore'de yapılan bir ankette katılımcıların %39'unun Kuzey Kore ile birleşmeyi gerekli gördüğü belirtildi.
1: Simay'dan Mehmet'e her şeyi değiştirecek teklif.
2: İyi bir şeyler yapmak istesek bile hep en ağır bedelleri ödüyoruz. Gidelim Mehmet.
1: Haluk ve Simay arasındaki çatlak büyüyor.
3: O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
2: Ben zaten bu eve hiç geri dönmedim baba.
1: Sadık, Haluk karşısında dik duruyor.
4: Mehmet'i boşanmaya ikna et. Ben de borcu sileyim.
3: Benim çocuklarımın kaderini yazamaz.
1: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. 29 Eylül Salı gününde de gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Yine harika parçalar burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Asil Gök ve Ne Oldu Böyle Sonrası. Şimdi Yalın Radyo D'de akşamüstü. Yakın.

Eskiden tanıdığımız parçayı 2000'li yıllara taşıdı. Aynı zamanda Yol Arkadaşım filminin film müziği olarak da karşımıza çıktı. Vermem Seni Ellere ve Oğuzhan Koç radyodaydı dinledik. Gün Salı bir kez daha keyifli sabahlar. Sıla'yla devam ediyoruz şimdi. Bana biraz...

0: Geçmişten parçası Püfle, Murat Boz Radyo'da dinledik. Birazdan Berkay burada olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlası için yine burada Radyo'da kalmaya devam edin. Radyo'da.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D'de birazdan Berkay, Aslanlar doğuyor.

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

Son yıllarda özellikle sosyal medyanın da etkisiyle kitap okumayı biraz unuttuk gibime geliyor ve daha fazla olması gerektiğini düşünüyor bütün uzmanlar da. Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı değerlendirmeye göre keyif için kitap okumak stresin azalması, sosyal bağların güçlenmesi ve ilerleyen yaşlarda bilişsel gerilemenin yavaşlamasıyla ilişkilendiriliyormuş. Hatta sadece 6 dakika kitap okumanın bile stres seviyesinde %68'lik düşüşle bağlantılı olduğu belirtiliyor. 6 dakika okusanız bile yeterli. Tabii sesli kitaplar da var, artık onları da takip ediyoruz. Podcastler var, onları takip ediyoruz. Belki araştırmaya bunlar da dahil edilebilir. Günün ilginç araştırmalarından biriydi. Hemen paylaştım. Bu arada podcast demişken radyode.com'dan tüm podcastlerimize, farklı içeriklerimize de ulaşabilirsiniz.

0: Mix. Dance.
1: Merhabalar, ben İrem Derici. En iyi şarkılarım

0: Sonra Blok 3 burada olacak. Sebebi Yar ve çok daha fazlası için burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.512 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49, euro 55.68'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi Yar.

0: Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşacağız.

Star Wars hayranlarına güzel bir haber var. Ana seriyi devam ettirecek 10. bölüm için yönetmen belli oldu. Tom Holland'lı Spider-Man üçlemesinin yönetmeni John Watts olacak ve yeni Star Wars filminin yönetmen koltuğuna oturacak. Üstelik film yeni bir üçlemenin de ilk halkası olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki vizyon tarihi henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde kesinleştiğinde hemen sizinle paylaşırım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Umur Domah Radyo D'de konuğumuz oldu. Uyku Yok'la bize eşlik etti. Biliyorsunuz dün Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D'de onu konuk ettik. Fatih Uslu ile birlikte güzel bir sohbete imza attılar. Kaçırdığınız bölümler için radyod.com'dan podcastler bölümünden yeniden Stüdyo D'ye ulaşabilir ya da YouTube sayfamızdan Radyo D 104 olarak takibi alabilir, görüntülü bir şekilde de izleyebilirsiniz. Şimdi Aslı Demirer'le devam ediyoruz. Durur bütün dünya Radyo D'de.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 30 Eylül Aydın, Holy Stone. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan. Sena Şener, aşkından ölmemeli.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvurular...

Ölmemeli ve Sena Şener'le yeni saatin açılışını yaptık. Gün salı, bir kez daha keyifli güzel bir salı günü diliyorum. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Radyoda kazandırmaya devam ediyor. Sefo konserine iki kişilik davetiye var elimde. Hem de iki kişiye vereceğim bu saat içerisinde. Beni çok dikkatli takip edin. İstanbul'daki bu güzel konsere gitme şansını yakalayabilirsiniz. Manifest ve Ajda Pekkan'la

Bazı meyveler çabuk tüketilmesi gereken meyveler oluyor. Çok çabuk çürüyorlar, kararıyorlar, farklı renkler alıyorlar ve işte buna bir çare bulabilmek için İngiltere'de soyulduktan sonra günlerce kararmayan muz üretmişler ve çok yakında da marketlerde, raflarda yerini alacakmış bu muzlar. Genetiği düzenlenen bu muzların tadı ve kokusu değişmiyor ama daha uzun süre taze görünmesini sağlıyor yaptıkları bu çalışmayla ve gıda israfını da azaltmak için böyle bir şey yapmışlar. Çünkü İngiltere'de her gün yaklaşık 1.4 milyon yenilebilir muz böyle işte karardığı için, çürüdüğü için çok kısa sürede çöpe atılıyormuş. Düşünün, bu sadece İngiltere'de, dünyanın her yerinde, farklı ülkelerde neler neler yaşanıyor, ülkemiz dahil. Peki siz böyle bir şeyi kabul eder miydiniz? Genetiği değiştirilmiş bir meyve kararmıyor diye bunu yiyeceksiniz, uzun süre aynı görüntüde kalacak. Açıkçası biraz ürküttü beni. Peki, günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

0: Dik tempomuzu biraz daha artırdık. Birazdan yine harika bir parçayla geri döneceğiz. İki tas çorba ve Mela Bedel burada olacak. Çok daha fazlası için de yine burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Mela Bedel, iki tas çorba.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Devam ediyor. Bu kez Teknofest 2026 Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında 12-17 saatleri arasında canlı yayında olacağız. Canlı yayın aracımız orada olacak. Ekip halinde orada olacağız. Ve canlı yayın süresince hediyeler dağıtacağız. Hediyelerden biri ise tam 5000 lira değerinde sürpriz bir giyim markasından hediye çekiyor olacak. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Radyo'da 104 sosyal medya hesaplarımızı takip ederek sürpriz hediyeleri kaçırmayın. Teknofest 2026 Şanlıurfa GAP'ta buluşuyoruz. Kaçırmayın. Unutmayın, burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo'da.

0: olacak, başımda belalarla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.493 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49, euro 55.64'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.524, çeyrek altın 11.063 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo TRT birazdan. Poesi, başımda belalar.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo D.
1: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Şimdi bir kez daha kazanma zamanı. Radyo D'nin medya sponsoru olduğu Afyon Motofest'te ve Ankara Summerfest'te sahne aldı. Harika performansıyla göz doldurdu Sefo. Şimdi İstanbul'da olacak. Paribu Vadi Açık Hava'da 3 Ekim'de sizlerle buluşacak ve elimde şu anda 2 kişiye vereceğim 2 kişilik davetiye var. Çok basit yapmanız gereken, hemen bana WhatsApp hattımız üzerinden ulaşmanız yeterli. 0549 204 0104, 0549 204 0104 WhatsApp hattımızın numarası. Hadi bana ulaşın. İsminizi ve soyadınızı da yazmayı unutmayın. İlk ulaşan iki kişi kazanacak davetiyeyi ve Sefo'yu İstanbul'da Paribu Vadi Açık Hava'da 3 Ekim'de canlı izleme şansını yakalayacak. Herkese bol şans.

0: Spotify.
1: Sıradaki şarkı online toplantıda mikrofonunun kapalı olup olmadığını 3 kere kontrol edenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

Azam ve Ezel Radyo'da dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Bugün gün boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Kulağınız dikkatlice burada bizde olsun. Her an kazanabilirsiniz. Ben Aykut Balcı. Yarın çarşamba gününde hafta ortasında saat 10'da yine Radyo'da buluşacağız. Ben giderken Siyah'la Emre Altuğ şimdi Radyo'da. Gözlerim.

Tan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Hafta ortasında ilk yarı salı günündeyiz. Ve sevdiğiniz yıldızlarda gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansında size eşlik etmeye devam ediyor. Ben Çağlar Demirel, Elif Buse Doğan'la devam edelim.

Radyo D4'teysin. Tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Bu salı günüyle beraber yurt genelinde hava durumuna baktığımda özellikle ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu ama Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı ve Orta Karadeniz bir hayli yağışlı. Aman dikkat diyelim, yağışlara karşı daha tedbiri elden bırakmayalım, hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi...

0: İrfan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Şimdi seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: hadise her ne kadar ara biri dese de Selikli Beyto'yla, küçük Beyto da bunu biliyorsunuz dijital platformda yine seslendirmesiyle bir viral haline geldi şarkı. Onu bıraktık. Şimdi insan ne kadar ağır bedeller öderse ödesin içindeki o umut kırıntısı asla yok olmuyor. Belki de buna biz bir bedel diyoruz. Ve işte bunu da çok güzel bir şekilde dile getiriyor Mustafa Ceceli. Ve o Bedel isimli şarkısı müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.
1: Düştüm

Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hani bedel ödenirken çekilen acı insanı büyütecek sanıyoruz ya, ama bazen ne kadar uzaklara kaçarsak kaçalım, hangi yolları denersek deneyelim, o kalbimizin pusulası hep aynı yeri gösteriyor. Ödediğimiz tüm o ağır bedeller aslında kaçtığımız o tek gerçeği, o insana geri götürmek için oluyor. Yollarda pişmanlıklardan ve kendi içimizdeki o kavgalardan geçip kendimize itiraf etmemiz lazım. Ne yaptıysam, ne yaşadıysam sonunda yine sana çıktım. Buna en güzel şekilde dile getirdi belki de Bedel isimli şarkısıyla Mustafa Ceceli. Ve bu arada da şimdi tüm bedellerin ardından o gururu, mesafeleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak kalbinin sesini dinleyenler için gelsin bu şarkıda. Eylül ayında bizlerle buluşturduğu yeni single'ı ki Stüdyo D'de de ağırlamıştım. Bora Duran, Döndüm Radyo D'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.474 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49, euro 55.60'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 11.061 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bugün...

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Yağmura, çamura, fırtınaya rağmen biz dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Bu arada geçmişin en özel şarkıları hafta sonu saat 22'den gece yarısında Zaman Tüneli programında Radyo D'de en özel şarkıları dinleyebilirsiniz. Geçmiş demişken de şöyle bir 94 yılına gidelim. O döneme yetişenler varsa birinci stüdyo albümü, hatta albüm adını veren şarkısıydı Demet Sağaroğlu ve tam 32 yıl sonra, yani 94 yılından tam 32 yıl sonra 1 Eylül günü yeni bir single Ozan Bayraş'a düzenlemesiyle bir cover proje olarak karşımıza çıkardı. Aynur Aydın, Kınalı Bebek Radyo D'de.

dünyanın her yerinden mobil uygulamamız üzerinden ve Türkiye'nin dört bir yanından yine frekansımızla sesimizi size duyurmaya devam ediyoruz. 0549-204-0104'ten de aklınızdan geçen şarkıları bizimle paylaşabilirsiniz. Şu an mesela beni dinleyen Onur Evren Ovat için gelsin ki yine geçtiğimiz aylarda da Stüdyo D'de ağırlayarak yine Dream Türk'te de özel bir söyleşi gerçekleştirdim kendisiyle. Sıla, dediğim gibi Onur Evren Onat için ağır başlı serseri Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Simay'dan Mehmet'e her şeyi değiştirecek teklif.
1: İyi bir şeyler yapmak istesek bile hep en ağır bedelleri ödüyoruz. Gidelim Mehmet.
0: Haluk ve Simay arasındaki çatlak büyüyor.
2: O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
1: Ben zaten bu eve hiç geri dönmedim baba.
0: Sadık, Haluk karşısında dik duruyor.
3: Mehmet'i boşanmaya ikna et. Ben de borcu sileyim.
2: Benim çocuklarımın kaderini yazamazsın.
0: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Okula dön-

0: Mesela on milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi 12.443 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49, euro 55.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.536, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk. Sonra
4: Radyo D'de birazdan Asil Gök, ne oldu böyle? Ne oldu?

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Blok 3. Sebebi yar.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi 19 Ağustos'ta yeni doğan 3. kızını Mihre'yi yine aynı zamanda kucağına alma fırsatı yakaladı. Bir kez daha baba oldu. Onu tebrik edelim. Ve bu arada da her ne kadar aslanlar doğuyor dese de 22 Mayıs'ta bizlerle buluşturdu Berkay bu şarkıyı. Şimdi burada Radyo D 104'te. Madem biz...

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Aygül Aydın'la günaydın.
4: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
5: Senin radyolarını dinliyoruz da hayi oluyoruz.
4: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
3: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.
6: Radyo D'de.
7: Reklam.
8: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Ya o kadar güzel söylüyor ki, diyor ki kendisi, bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey saygı her şeydir. Sevmek bir şey, hayata bırakabilirim bu sözü diyor. Sevmek her şeydir ama bir insan sevmeye kendisini kapattığı zaman hata yapabiliyor. Sadece sevdiği için, ama diyor saygı çok başka bir şey. Her şeyi kaplıyor. Sevgi insanı çaresiz bırakabilir. Sevmiyorsan, sayılmıyorsan, hatta saymıyorsan ilişkide kalmana ve durumu devam ettirmene gerek yok diyor. Saygıyı hiçbir zaman kaybetmeyen diyen o müthiş kadın Yıldız Tilbe şimdi Radyo D'de.

Bu tarz şarkıların canlı versiyonlarını da aynı zamanda hafta içi her gün saat 22'den gece yarısını Radyo D'de dinleyebilirsiniz. Şimdilik hafta içi her gün ve saat 12'de ve yani cumartesi günü popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ben Çağlar Demirel, şimdilik gidiyorum ama yeni saatle beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Herkese keyifli günler.

0: Akdis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Herkese merhaba ve Karma burada. Alkışlarla yayınımız başlıyor. Bugünkü yayınımız tabii ki bir ortak yayın olacak. Hem Dream Türk TV'de ekranlarınıza gelecek. Aynı zamanda bu programın ses kaydı bir yandan da Radyo D'de, Stüdyo D programımızda yayınlanacak. O yüzden hem radyo dinleyicilerine yönelik olacak hem de televizyon izleyicilerimize yönelik olacak. Bugün tabii Karma'yı biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Türkçe pop müziğin yeni nesil gruplarından biri. Ve yakın bir zaman önce de İstanbul'da ve İzmir'de harika iki konser verdiler ve konserlerin devamı da gelecek. Ve önce tabii ki grup üyelerine teker teker bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ tarafımda Ada burada. Ada hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, çok heyecanlıyım.
0: İlk televizyon programı mı?
1: Evet.
0: Değil
1: galiba.
0: Evet. Evet mi?
1: Öyle.
0: İşte bu.
1: Nasıl değil, ne?
2: Küçükken bir tane...
0: Onu saymıyoruz, bu iyi ki diyoruz.
1: Benden daha iyi bildiğini kanıtladı. Evet, ama yani böyle ilk yani. Biraz heyecanlıyım şu an. İyiyim ama.
0: Güzel. Türkiye'nin en büyük müzik havlası şu anda.
1: Evet.
0: Bunu ilk sayalım biz.
1: İlk sayıyorum. Evet. Şu anda başlattım.
2: Evet, Karma ekibiyle ilk aslında bizim
0: evet.
2: Deneyimimiz olacak bu. Karma ekibiyle.
0: Evet, biz de çok heyecanlıyız. Bu arada tabii Radyo TV ve Dream Türk TV olarak da konserlerinizin medya sponsoru olarak yer aldık. O yüzden de çok mutluyuz. Devamını da bekliyoruz. Tabii programımızda bol bol bahsedeceğiz. Planlarınızdan, konserlerden vesaire. Aynı zamanda hemen biz merhaba demeye devam edelim. Cesuku burada. Cem
3: Suhakurt.
0: Suhakurt.
3: Evet, evet, evet. O özel soru.
0: Yani ilk iki harf almışsın her kelimeden.
3: Evet. Kesinlikle.
0: Cem Suhakurt, Cesuku. Sen de hoş geldin.
3: Hoş buldum bu arada. Önce. Ben de çok heyecanlıyım. Böyle çok gösteremiyorum ama heyecanımı. Ben genelde böyle stres olduğum zaman biraz sessiz, sakin kalıp böyle köşede gözlem yapan kişiyim.
0: Ama sahnede hiç öyle değildin ya.
3: Evet, sahneye çıkınca başka bir personaya geçiyorum direkt. Cesuku oluyorum işte. Evet. Sahneye çıkınca bireysel hayatta Cesu olarak takılıyorum.
0: Süper. Öyle gidiyor. Aynı zamanda DJ'lik var sende galiba.
3: Evet, ben bu kariyerimden önce DJ'ydim. Profesyonel bir şekilde DJ'lik yapıyordum. Hiç buralara geleceğini bilmiyordum. DJ'yi burada kullanacağımızı düşünmemiştim. Sonradan entegre ettik sahneye ve çok da güzel oldu. Çok da yakıştı bizim ekibe. Güzel bir içerik çıktı aslında. Yani... Çok da mutluyum açıkçası bunu ekibimle paylaşabildiğim için.
0: O sahne yaptığınız performansın o kısmını sen mi hazırlamıştın birebir her şeyiyle?
3: Şöyle, benim bir abim var, Serdar abim, ismi Nodus. Buradan teşekkürlerimi sunayım tekrardan. Mix'i birlikte hazırladık açıkçası. Oturduk böyle sabahtan akşama kadar, hep bir beyin fırtınası. Bir de bizim mamajerimiz var, Ebru mamajerimiz. Kendisiyle birlikte, evet, sevgiler buradan. Beyin fırtınası yaptık ve mix gerçekten çok güzel oldu. Böyle üçümüzün oturup işte daha neler katabiliriz, sektörde daha nasıl yenilikler yapabiliriz dediği bir mix çıktı ortaya. Çok da güzel oldu, çok da beğendik. Harika. Ve yayınladık aslında onu. Böyle evde temizlik yaparken, işte yemek yaparken açıp dinleyebileceğiniz bir hale getirdik yani.
0: Harika.
2: Bizde de bu arada ekstra videomuz var. Daha seyirciye bunu sunmadan önce. Biz bayağı bütün o 10 dakika boyunca bayağı partiliyoruz böyle.
0: Aa,
2: çok inanılmazdı. İlk onu dinlediğimizde grupça, onun bize yarattığı o his çok başkaydı yani. Çok güzel.
0: Süper.
2: Olmuştu.
0: Daha çok konuşacağız. Hemen bir sırasıyla merhaba demeye devam edelim. Adilcan Bilgin.
4: Evet,
0: hoş geldin.
4: Benim. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misin?
0: Teşekkürler. Seni burada görmek güzel. Hepinizi burada görmek çok güzel. Sen başlangıç olarak neler söylemek istersin?
4: Ben Adilcan Bilgin. Grubun main vokaliyim. ama şey yapmıyorum, yorumluyorum çünkü ekip herkes vokal. Herkes çok iyi sesi var. O yüzden yorumluyorum. Grubum var. Grubumla devam ediyorum şu anda. O şekilde.
0: Güzel. Peki böyle grupta bir olma hayalin var mıydı öncesinde?
4: Yani şöyle söyleyeyim, grupta olma hayalim hani vardı.
0: Neyim o kadar dedin ya, o yüzden soruyorum bunu.
4: Evet, hani grupta
0: solo
4: olma hayalim
0: miydi
4: vardı.
0: Acaba grupta olmak mı? Öyle bir tercihin olmuş muydu hiç?
4: Yani şöyle söyleyeyim, bu zaten ülkemize yeni gelen bir kültür. Ve bunun lacivert versiyonu vardı bende. Hani daha akustik band, hani işte bateristi olsun, bas gitarcısı olsun. Hani orada hayal ediyordum bu zamana kadar kendimi. Hani bu sektöre de yeni geldi ve hani ben de yeni gördüm. Benim için de çok farklı oldu ve çok yani kendimi bulduğum yer oldu burası. Çok mutluyum yani.
0: Harika, güzel.
4: Evet, teşekkür ederim.
0: O zaman hemen sol tarafta devam ediyoruz. Solumda da yine üç parlak böyle genç yüz görüyorum. Hemen buradan başlıyorum. Erdiniz, hoş geldin.
5: Hoş buldum, merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sen neler söylemek istersin giriş olarak?
5: Hani ben de şöyle giriş yapayım, olur. Öncelikle bu ekip gerçekten çok güzel işler başarıyor ve başarmaya da devam edecek aynı zamanda. Şu an dediğimiz gibi yani Ezgi'nin de bahsettiği gibi Karma ekibiyle şu an ilk defa bir televizyon programındayız ve çok mutluyuz açıkçası ve çok heyecanlıyız. Yukarıda kuliste şey konuşuyorduk. İlk defa bir TV programına konuk olduk ve neler olacak acaba aşağıda, neler soracaklar bize ve nasıl bir cevap vereceğiz diye.
0: Çok soru var.
5: Bakalım, evet, heyecanlıyız.
0: Hepsini tek tek alıp görüyorsunuz ilde kartları. O kadar çok ki bu program nasıl bitecek ben de bilmiyorum. Bayağı uzayacak gibi. Hani genelde bizim konuk programlarımız tahminimizden hep fazla sürer. O da işte evet, biraz da samimiyetten, biraz da böyle tabii eğleniyoruz aynı zamanda. O yüzden güzel sorular gelecek.
5: Öyle, ben çok uzatmayayım o zaman.
0: Ezgi, hoş evet, geldin.
2: Ben çok uzatmak istemem ama biraz uzatacak gibiyim. Çünkü benim için anlamı çok büyük aslında bu grubun. Şöyle, ben küçüklüğümden beri aslında hep müziğin içinde büyüdüm. Annem benim müzik öğretmeni, babam da müzikle ilgileniyor. O yüzden hep müziğin içindeydim. Sonrasında da annemin yolundan ilerleyip müzik öğretmeni oldum. Sonrasında da bu gruptayım. Aslında şöyle, ben hep ailemle iç içeydim. Benim dayım var. Küçük dayım beni hep böyle şeydi, biz çok böyle arkadaş gibi büyüdük dayım olmasına rağmen. Ve şey, küçüklüğümde benim Hepsi grubu ve 400 grubu vardı. O zamanlar deli gibi dinliyordum. Yani ben gerçekten çok büyük fanlarıydım. Dayımla birlikte sürekli evde onları dinlerdik. Daha sonrasında o zamanlar o kadar dinleyip manifestlemişim ki şu anda Karma bir grubun içerisindeyim. Ve yani ikinci aslında biz Karma grubuz şu an Türkiye'deki. O yüzden çok mutluyum. Çok gururluyum da grubumla. Çok gurur duyuyorum. Çok güzel işler başaracağımızdan da eminim.
0: İnşallah.
2: Öyle.
0: Güzel, harika. Özlem hoş geldin.
6: Hoş buldum, merhabalar.
0: Sen neler söylemek istersin?
6: Ben ne söylemek isterim? Ya ben açıkçası Karma ile olduğum zaman hep akıştayım ya. Hiç böyle aklımı böyle handle böyle çok iyi halledebiliyoruz. O yüzden böyle çok düşünmüyorum aslında. Onlar benim ikinci beynim gibi.
0: Ne güzel.
1: Altı beyin.
0: Birbirimizi tamamlıyorsunuz galiba.
6: Evet.
0: Her yönde. Harika. Şimdi tabii Türkçe pop müziğin yeni nesil gruplarından biri diyoruz size Karma olarak. Son dönemde birçok grup da ortaya çıktı. Sola ilerleyenler de var ama bayağı yoğun günler geçiriyorsunuz şu anda siz. İşte konserleriniz vardı 18 ve 19 Eylül tarihlerinde. Önce İstanbul'da, ardından Ankara'da. İstanbul konserinize geldim ben. Bizzat oradaydım ve çok güzel bir konserdi. İlk büyük konseriniz değil mi? İstanbul konseri zaten.
2: Evet. İlk
1: konserimizdi
0: direkt. İlk konserimizdi. Ama büyüktü yani.
2: Büyüktü.
0: Bayağı kalabalıktı ya. Çok yer bile bulunmuyordu adeta. Hani ve bütün izleyiciler hep ayakta dans ederek size eşlik etti. Bazen güvenlik görevlileri oturtmaya çalışıyor onları ama kimse durmuyor. Herkes sizle beraber o enerjiye katılıyorlardı. O yüzden çok güzel, büyük konserdi. Peşinden İzmir geldi. İzmir konseri nasıl geçti?
5: Çok, çok güzeldi, güzel, çok güzeldi. Keyifliydi o da.
2: Evet, bayağı keyifliydi.
5: En az İstanbul kadar keyifli ve güzel aynen geçti bizim için.
0: Harika. Ve yine yakın zaman önce de konserlerinizin peşinden, aynı hatta aynı zamanda bir şarkınız daha yayınlandı.
1: Evet.
0: O da sizin grubunuzun adı taşıyor.
1: Evet,
0: Karma.
1: Göz bebeğimiz bizim.
0: Öyle mi? Niye o kadar sakladınız o zaman o şarkıyı?
1: Ya biz aslında doğru zamanı bekledik. Ya dedik ki bir zaman gelsin ve o zaman o ereğe geçelim ama bekleyemedik. Ya aslında bekletmedik. Daha böyle benim kafamda daha çok uzun süre sonra böyle üstüne oturtmak vardı ama dayanamadık yani. O kadar istedik ki onu çıkartmak.
2: Evet. Aslında planda bizim daha öncesinde çıkarmak istediğimiz parçalar vardı ama dayanamadık.
1: Evet, evet,
2: dedik ki bu parçayı çıkarmalıyız bir an önce.
6: Kesinlikle.
2: Daha aynen, daha erken aldık.
0: Ve çok sevildi yani. Ben gelen tepkilere de, yorumlara da bakıyorum dinleyicilerimizden. Çok beğenmişler. O yüzden tebrik ediyorum. Şarkı yolu açık olsun tabii ki.
2: Teşekkür ederiz.
0: Umudumuz o yönde. Şimdi tekrar bir tabii başa döneceğim. Sahne performansınızdan bahsettik. Peş peşe yayınlanan şarkılarınız oldu. Bir projeniz oldu Serotonin diye. Ondan da bahsedeceğiz. Öncesinde izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin merak ettiği bir soru var. Ona genel olarak bir kısa kısa cevaplarınızı alırsak. Karma nasıl ortaya çıktı? Ve aynı zamanda 6 ayrı hikaye olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten öyle mi? Bu 6 ayrı hikaye nasıl tek bir gruba dönüştü? Karma nasıl ortaya çıktı ve nasıl bir niteliği sağlandı? Tabii ki bir akademi süreci var. Bundan da bahsedebiliriz.
4: Şimdi bu yarışma sayesinde zaten bu Karma grubu ortaya çıktı. Ama hiçbirimizin haberi yoktu Karma olacağından. Üç erkek, üç kız hani grup çıkacak diye biliyorduk. Ama bu süreçte gerçekten çok yakınlaştık. Yani bu altı kişi birbiriyle çok yakınlaştı. Hep dışarıda yani hep beraber yemek yiyoruz, beraber eğleniyoruz, beraber üzülüyoruz. Ben bunun vesile olduğunu da çok düşünüyorum. Yani evet Karma projesi tutar ama bu çocuklar da tutar dediğine eminim. Yani şu an Tolga Bey'in bu projeyi yaparken.
2: Tolga.
0: Güzel.
4: Tolga Aykut Bey.
0: Özlem sen öyle bir şey diyeceksin ya. Sen ne yapmak istersin?
6: Ya, Adil'in bahsettiği şeyden şunu anladım yani. Biz yarışmadayken ben mesela kızlardan en yakın olduğum Ada ve Ezgi vardı gerçekten. Erkeklerden de zaten Adil'le eskiden tanışıyordum ve yakındık. Cesu ve Erdeniz'le de hani gerçekten böyle bir ayrı bir bağım olduğunu hissediyordum. Ben kız grubunda olacağımı düşünüyordum bu arada son dakikaya kadar. Ama sonrasında fark ettim ki Karma'daki herkes gerçekten böyle hem yakın arkadaş olabileceğim, böyle yakın arkadaş olduğum kişiler aynı zamanda. Hem de gerçekten dışarıda buluşuyoruz, görüşüyoruz. Yani baktıklarında hiç biz altımız bir arada hani bir etkinlik ya da bir şey yapmadık. Ama hepimiz baktığımızda bu altı kişi gerçekten arasında çok iyi bağları olan altı kişiydi yani.
4: Buna dikkat ettiklerini düşünüyorum ben.
1: Evet. Evet.
0: Yani o bir gözlem var o zaman orada.
1: Kesinlikle en başında vardı.
0: O gözleme göre bir değerlendirme sürecine geçiliyor ve sizi bir araya getiriliyor.
5: Aynen. Evet. Evet.
0: Evet. Peki Cesur, senin için bir sürpriz var mıydı bu konuda, bu grubun oluşmasında?
3: Ben sizi çok sıkmak istemem ama çok ufak bir şey anlatmak isterim bununla alakalı. Bence biz hepimiz bir yapbozun parçasıyız. Çünkü ben önceden akademik kariyerim vardı. Moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum ben. Ailem hep böyle kariyerden ilerlememi isterdi. Ama ben o dönemde böyle içimde hep bir boşluk hissettim. Ve dansla bu boşluğu doldurmaya çalıştım. Sonra dansla dolmamaya başladı. Sonra bu sefer DJ'liğe atıldım. Sonra DJ'likte de dolmamaya başladı. Sonra bu sefer dansa DJ'liği birleştirdim. Bu sefer artık sahnelerimde bunu performans haline getirmeye başladım. Ve bu da yetmemeye başladı daha sonrasında. Yani boşluğu bir şekilde dolduramıyordum. Sonra bu yarışmaya katılmadan önceki son performansımda 400'ün Dandini şarkısıydı. İnanılmaz böyle şok geçirmiştim yani. Dedim ki nasıl olabilir ya, yani ben şimdi yarışmaya geldim, boy bende katıldım ve bir karma grubunda ve hani çıkış yapıyorum ve en son performansım 400'ün Dandini şarkısı. Yani bu kadar da denk gelemez. Evet. Daha sonrasında karma karışık bir grubumuz oldu böyle.
0: Bu sana peki yetecek mi? Daha sonra başka bir hedeflerin de var mı, hayallerin? Hani bir de dolduramıyorum, hep bir şeyler istiyorum diye. Bundan sonra ne istiyorsun?
6: Var mı orada ya?
3: Ben biraz bu konuda doyumsuzum ya. Evet. Yani evet, ben bir koç burcu olaraktan sürekli kariyer yolunda koşarak, hiç yorulmadan sürekli bir şeyler üretmek, sürekli bir şeyleri kovalamak üzerine bir enerji kanalım var. Aslında bu benim için çok iyi oluyor çünkü ekibe de böyle sürekli bir yenilik, sürekli bir şeyler ekleme isteği, bir arzusu oluşuyor. Bu da bize hep ileri taşımaya yönelik şeyler olduğundan dolayı bize olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. Bizim de böyle bir araya gelişimiz de çok garip aslında. Yarışmada böyle hiçbirimizin aklında karma yok o dönem. Ve biz birbirimize çok yakınız. Sürekli işte program çıkışı gidip kahve içiyoruz, işte dedikodu yapıyoruz falan böyle yarışmadan. Sonrasında o dedikodu tayfası bir anda karma grubuna dönüşüyor. Ve sonra artık diyoruz ki okey, bu dedikodu tayfası artık WhatsApp grubunda karma olarak değişti. Çok da güzel enerjiler bir araya geldi.
0: Güzel. Bu arada tabii 400'ün ismini söyledim. Buradan 400 grubuna sevgilerimizi iletiyoruz.
4: Evet, sevgilerim, evet. Çok sevgilerim.
3: Hayranıyız bu arada.
0: İstanbul konserimizde ilk ayda sahnede seyircilikti.
1: Evet.
0: Aynı zamanda Onur Kırış da bizim kanalımızın Dream Türk TV'nin başarılı sunucularından biri. Evet. Keşke o da bugün burada olsaydı. Muhakkak katılırdı. Buradan da Onur'a ve diğer tabii ki
3: Onur Bey'e selamlar.
0: Selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Bir ilham oldu mu sizin için 400 grubu?
4: Çok büyük.
1: Kesinlikle.
3: İnanılmaz. Yani... Buna Ezgi söylesin.
2: Benim için gerçekten bu arada yani gerçekten onlarla büyüdüm. Yani onların kliplerini de ezbere bilirim. Deli gibi dinliyordum. Yani deli gibi dinliyordum. O yüzden benim için çok daha anlamı büyük. Onlarla birlikte aynı sahneyi paylaşmak. Ya o gün bambaşka bir histi benim için o şarkıyı seslendirmek. Bir de biz ilk karma olarak çıkış yaptıktan sonra bize hep gelen şeyler de, dönütler de bununla ilgiliydi. Hep bizden bir edit yapıyorlar mesela bize. Bir bakıyoruz işte kız kıza şarkısıyla edit yapılmış, hemen böyle şey yapıyoruz. Gidiyoruz, bakın bize hangi şarkıyla edit yapmışlar. Çünkü biliyoruz ki o şarkıyı söyleyeceğiz. Ve insanlar da bunu hissediyor, biliyor ve istiyorlar da. O yüzden bilmiyorum, çok mutluyuz yani. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse gerçekten bunu manifestlemişim ve şu anda... 400 gibi bir grupla, grubun olduğu gibi bir grupla karma grubu olarak burada oluyor olmamız benim için çok ayrı bir gurur verici bir şey yani.
5: Kesinlikle. Ben şeyi hatırlıyorum. İlk karma grup olarak çıktığımızda oturup şey yaptık. Bir karma grup ne yapabilir, ne yapar acaba deyip. Karma 400'ün YouTube'da konserleri falan var mı diye açıp izlemiştik.
0: Çok şanslısınız. Önünüzde bir örnek vardı aslında.
2: Evet, aslında evet.
0: Örneklerden yola çıkarak siz biraz daha tabii onu geliştirmeye çalıştınız. Günümüze uyarlamaya çalışıyorsunuz. Evet. İyi ki o örnekler varmış yani. Olmuş, yapılmış.
5: Kesinlikle.
0: Yani.
5: Kesinlikle.
0: Ama sen bir şey söyleyeceksin galiba. Karnınız ortaya çıktı ve senin hikayen neydi yani? Bu gruba katılırken bir sürpriz yaşadın mı?
1: Ya ben bu yarışmaya katılırken aslında benim bu arada bunu bilenler vardır yani. Benim en büyük hayalim Karma'ydı yani. Ben Karma'da olmak istiyordum. Ama yani şeyde bizim yarışmanın formatında bu yoktu. O yüzden böyle hani aslında kız grubuna okey razıydım. Yapmak istediğim işine bu tarz bir şey olduğu için. Sonra Karma fikri ortaya çıktığında etrafta herkes dört dönüyor. Biri diyor ki ben olmak istemem. Ama yani çoğunluğu değil mi? Herkes istemiyordu. Evet. Ya kızlardan çok kişi. Erkekler biraz yorumsuzdunuz siz. Evet. Ama ben istedikçe böyleyim. Yani Karma'da olmazsam ne yapacağım diye düşünüyorum. Yani bu sefer ben kız grubuna gidersem o zaman gerçekten benim en büyük hayal kırıklığım falan. Yani, ben o kadar
0: sen
1: istiyordum.
0: Sen baştan bir kafanda belirlemişsin aslında.
1: Aynen. Sonra böyle toplantılar falan oluyor. Tek tek bizi alıyorlar. Nasıl bakarsınız Karma grubuna? Öyle olsa ne olur? Böyle olsa ben böyle. Ben Karma grubunda olmak istiyorum.
5: Ben Karma grubunda olmak istiyorum.
1: Sonra gerçekten sizin de dediğiniz gibi biz hep bir aradaydık ama altımız bir arada değildik. Yani biz üçümüz çıkıyorduk, ikimiz çıkıyorduk, dördümüz çıkıyorduk ama altımız bir arada hiçbir şey yapmamıştık. Ama böyle güzel olacağını da tahmin ediyorduk yani. Bu kadar bu uyumu yakalayacağımızı, bunu böyle yürüteceğimizi hissediyordum.
0: Ortaya çok güzel bir sinerji çıkmış, onu anlıyorum
1: evet,
0: yani.
1: Evet, kesinlikle.
0: Herkesin
1: ve insanlar bunu hissediyor. Gibi. Ben en çok buna şey oluyorum yani insanlar ekrandan bizim bu enerjimizi hissedebiliyorlar. O bizi çok mutlu ediyor.
4: Şimdi az önce erkekler yorumsuzdu dedi ya. Biz boy band olacağı için hani aramızda kendimiz konuşuyoruz yine Erdeniz Cesur'dan. Şeyiz. Şimdi bize dans dersinde öğretilen şu, boyları eşitlememiz gerekiyor. Boylar uzun.
5: Bunu yapamazsın.
0: Şu an en uzun sensin galiba değil mi? O yüzden bunu.
4: Boyları eşitlememiz gerekiyor. Tamam eyvallah. Hani şey yaparız. Eşitleri son. Karma denince şimdi Özlem senin partnerin olacak dediler. Özlem senin partnerin olacak dediler. Dik duramıyorum mesela. Böyle duruyorum. Ondan sonra tonlarımız ne? Bir kadın tonuyla erkek tonu farklı. Yani evet. Oturup mesela bunları düşünüyoruz. Bunu nasıl hani birbirimizi meşleneceğiz edeceğiz derken gerçekten çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ve insanlar da çok beğendi. Yani kafamızdaki soru işaretleri de gitti ama ilk başta biz de böyle tereddüt etmiştik. Evet. Öyle yorumlayayım.
2: Aslında çok büyük bir risk de yani bir kadın, bir erkeğin bir arada olması, bir grupta olması hem vokal anlamında da aslında ortak bir tonda buluşmak kolay bir şey değil. Ama biz onu çok güzel başardığımızı düşünüyorum. Yani bir şarkıyı dinlerken hem erkek sesini duymak hem kız sesi, kadın sesini duymak güzel geliyor kulağa. O yüzden aslında bunu avantaja çevirmiş olduk.
0: Çok teşekkür. Son olarak evet az önce size bir pas gelmişti oradan. Özlem'den de görüşünü alalım.
6: Ya ben aslında kızlara göre çok kısa değilim canım. Ya şimdi erkeklerimiz uzun gerçekten. Ama ne yapalım evet, biz de böyle karma karışık bir grubuz.
0: O sizin suçunuz yani.
4: Sen de suçun değil.
6: Gerçekten öyle. Hani evet, boy eşitlemek gerekiyor. Arada gözüme batan yerler oluyor. Ben de aynı zamanda dans temelli de sayılırım. Bir grubum vardı evet. Daha öncesinde. Ya şöyle, biz çok uğraşıyorduk. Hani en küçük senkronuna kadar uğraşıyorduk. Ama şu an mesela bizim karma karışık olduğumuzdan dolayı gözüme batmıyor bazı şeyler. Hani Adil'in boyu ya da benim boyum gözüme batmıyor. Daha çok o kadın erkek uyumu beni... Evet. Isıtıyor yani açıkçası öyle söyleyebilirim.
1: İşte evet o kız erkek katışmasına...
6: Ya bence evet. Zaten uzun kısa olması daha güzel duruyor.
0: Evet tam da onu diyecektim ben. Şimdi adı zaten grubun Karma. Evet. Bence her renkten her tarzdan olmalı diye düşünüyorum. Şimdi benim aklıma öyle geliyor. Karma uzun da olabilir, kısa da olabilir. İşte sarışın olabilir. Renkli saçlı olabilir.
1: Tabii.
0: Hepsi olabilir. Karma.
1: Trafiklenme.
6: Görüyoruz evet.
0: Ya grubun adının hakkını veriyorsunuz yani. O yüzden bence güzel bir sinerji oluşmuş. Şarkı gidiyorsunuz ama şimdi bir şarkı molası vereceğiz. Birazdan Dream Türk TV'de ve Radyo D'de Karma'yla programımız kaldığı yerden devam edecek. Radyo D.
7: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
8: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
7: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: biz.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
3: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Zümtürk TV, TV, Radyo, DT, Karma ile programımız kaldığı yerden devam ediyor ve sorularımız da tabii peş peşe geliyor. Siz de bize önceden tabii merak ettiğiniz soruları yazdınız. Biz de onları hazırladık ve sormaya çalışacağız. Program boyunca tabii ki vaktimiz yettiği sürece, yetmezse de Karma'yı bir kez daha ağlarız diye düşünüyoruz. Değil mi? şimdi tabii yine sorularıma devam edeceğim. İsteyen istediği gibi cevap verebilir diye düşünüyorum. Ortak sorular bunlar hepsi de. Az önce bahsetmiştik. Hepiniz Metronom Akademi sürecinden geçtiniz. Oraya ilk girdiğinizde tabii az önce bahsettiniz ama hayaliniz bir grubun parçası olmak mıydı yoksa bir solo kariyer peşinde olmak mıydı? İlk düşünceniz neydi? Onları merak ediyoruz aslında.
1: Yani benim için zaten çok uzun süredir bu işin içerisindeyim. Yaklaşık bir 10 sene olmuştur herhalde. Çünkü en büyük hayalim her zaman bir grup içerisinde olmaktı ve bunun için çabaladım. Zaten beni tanıyanlar da hep bu şekilde tanıdı yani. Hiçbir zaman Özlem solo olmak isterdi diyen birisini göremezsiniz beni tanıyan. Yani o yüzden şu an bir grupta olmak benim için böyle hani bir şey başarmak gibi bir şey. Yani en büyük hayallerimden birisini gerçekleştirdim, bir tik attım gibi bir şey denilebilir.
0: Güzel.
2: Ben de öyle. Buraya Metronom Akademi'ye adım attığımdan itibaren ben buraya zaten bir grubun içerisinde olma hayaliyle geldim ve daha uçağa binmeden kendime bir söz vermiştim ve o sözü tuttum zaten kendime de. Mutluyum.
0: Güzel. Senin istediğin olmuş.
2: Evet,
0: senin
2: evet.
0: İstediğin olmuş.
2: Kesinlikle.
0: Var mı başka yorum?
3: Hepimiz
0: düşünce. Siz solo mu?
4: Ben bu konuda ne düşündüğümü bilmiyorum. Ben hiçbir zaman K-pop kültürüne giremedim. Mesela sen çok Özlem deli gibi takip ediyor, sen de ediyordun. Ben hayatımda mesela hiç bir K-pop grubunu açıp dinlememiştim. Yani yok, o kültür yok ki bende. Yani giremedim oraya. Benim keşfetime hiçbir yerime de çıkmıyor. Karşıma da çıkmadı hayatım boyunca. Yani şu an çıkıyor. Ama bizim ülkemize geldikten sonra ben dedim benim bunu yapmam gerekiyor herhalde. Çünkü izlerken şey oldum yani ben burada olmak istiyorum. Oradan benim geldi. Ama
0: ben de şu an şaşırdım, yanılgıya düşmüş de oldum gibi hissettim kendimi. Ben de şu anda yeni nesil grupların hemen hemen hepsinin K-pop müziğini böyle çok sevdiğini düşünüyordum. Sizde yokmuş.
4: Özlem, sen o biraz bize şey yapıyor, gösteriyor, izletiyor, böyle var, şunlar var, dansları gösteriyor, şarkıları dinletiyor. Onun gösterdiği kadar var bende hala yani.
0: Ama fanlarınızı sanıyorum yani K-pop hayranlığı vardır çoğunda.
4: Aynen. Aynen, kitle aynı kitle.
0: Zaten böyle bir şey de var, ifadeyi çok görüyorum hani K-pop. Sizin yaptığınız müziğe de TR Pop,
4: evet,
0: adlandırılıyor sosyal alanda.
4: Ben TR Pop biliyorum. TR
0: Pop mi dedim? Var mıydı aklında bir grubun üyesi olmak?
5: Ya uzun bir süre solo çalıştım. Solo çalıştıktan sonra artık ekip muhabbetine döndü olay. Sonra bir düşündüm, dedim ki ekiple yapabilir miyim? Bu benim hani için biraz muammaydı. Çünkü işte ekibe girdiğinizde gerçekten senaryo çok değişiyor. Yani farklı fikirler, işte farklı kararlar derken dedim ki kervan yolda düzelir. Yani o şekilde bir şekilde yani yapacağım. Girdim ve sonra arkadaşlarımla da iyi anlaştığımı görünce açıkçası bu korkum bir anda gitti. Ve iyi anlaşmaya başladığımda artık güzel bir kanalize olmaya başladım işe. Ve hayallerimi gerçekleştirmede de onlarla birlikte güzel bir yol yürümeye başladım. O yüzden pek de bir sıkıntı çekmedim. Ya tabii ki de aramızda anlaşmazlıklar oluyor. 6 kişiyiz burada. Ama işin özünde hepimizin ortak bir hayali ve amacı var. Bu doğrultuda da saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde çok da güzel ilerliyoruz.
0: Güzel. O zaman anladığım kadarıyla hani grup içerisinde, akademi sürecinde çok da solo yapacağım diye tutturan yoktu galiba.
5: Yok, yok, hiç yoktu.
2: Hiç
5: yoktu.
2: Evet.
4: Zaten bir olsaydı, katılmışız. Evet. Solo tutturacak. Kasım
0: oldu. Güzel. Adicen var mı ekleyeceksin bu konuda?
6: Yok, hayır, her şey güzel.
0: Sen mikrofonu böyle bir şeyler söyleyecek misin?
6: Ben izlemeye. Şöyle söyleyeyim, solo konusu hakkında yani olmak isteyen birisi olsaydı burada herhangi bir üye olurdu zaten. Hani herkes çok yetenekli. Evet. Allrounder yani herkes. Çok olabilecek kapasitede ama herkes grupta olmak istediği için buradayız, beraberiz bütünüz.
0: Peki 6 kişilik grup dendiğinde ilk tepkiniz nasıl oldu diye merak ediyorum yani. Ya da en şaşırtıcı tepki kimden geldi acaba 6 kişilik grupta olmak?
4: Özlem'in gruba girmesi.
1: Evet. Özlem'i duyduğumuzda çok şaşırdık çünkü evet. Biz hepimiz Özlem'in
2: Karma grupta olmasını, evet.
4: Ya Ezgi ve ben hesaptaydık. Biz de ihtimalle Karma'dayız ama Özlem'in öyle bir böyle kız enerjisi girl var band, ki aynen. Direkt yani girl band. Onu o, ama işte mesela o da buraya da uyumlandı ama...
3: Ne olur bilmiyorum, evet. Bizim grupta olmasaydı.
4: Aynen.
0: Aa, ya güzel. İşte. Süpersiniz. Peki ilk birbirinizi tanıdığınız dönemde ya bu kişiyle çok iyi anlaşırım, ya bununla işim biraz zor dediğiniz var mı aranızda, böyle çapraz baktığımız zaman öyle kişiler yani, var mı?
2: Çok politik olacak cevabım ama ben hiç kimse hakkında böyle düşünmedim aslında. Hepimizin aynen. Zaten dediği gibi adanın. Hepimiz bir noktada dışarıda 2-3 kişi falan beraber oturup buluşuyorduk.
3: Aynen.
2: Zaten yarışma sürecinde biz otelde konaklıyorduk şehir dışında gelenler. Özlem ve Adil'le sürekli birbirimizle vakit geçiriyorduk. Aynen, terasta oturup izliyorduk biz.
0: Yani o da tabii değişik bir süreç. En başta zaten birbirimizi tanıyordunuz yani aynen, bu süreçte. Aynen. Sonuçta bir araya gelince de zaten uyumlu olduğunuzu biliyordunuz, konuşuyordunuz zaten ve daha da sanıyorum sevinme haliniz, o duygunuz daha çok yükselmiştir.
2: Kesinlikle,
0: evet,
2: kesinlikle.
0: Bir araya gelince. Yani şaşırma olmamış galiba o
4: durumda. Evet. Bizim zaten Özlem'le biz yarışma boyunca aynı gruba denk geldik. Evet. Yani kuralda çekiyoruz ama kuralda denk geliyoruz. O yüzden mesela Özlem... Aynen. Şeyimiz çok iyi biliyoruz.
1: Öyle, ada kaderim gibi böyle bir şey yani.
4: Sonsuza kadar artık.
0: Süper. Peki tabii 6 farklı isim var. Peki 6 farklı ismin ortak bir müzik dili oluşturması kolay oldu mu?
2: Kolay olmadı.
6: Yani
4: ama ben bunu seviyorum. Ya herkesten kesinlikle farklı bir şeyin katılıp bunun oluşması, yani hepimizin farklı bir tarzı, karakteri, her şeyimiz çok farklı. Ama evet, bunları birleştirdiğimizde, güzel noktaları alıp birleştirdiğimizde bence çok güzel şeyler çıkıyor ortaya.
1: Herkes uyum sağlayabiliyor. Evet. O çok özel bir şey. Bir de bizim 4 tane mi klip çekmiştik? 4 tane.
0: Evet. Değil mi? O kadar çok geldik işte artık sayılar da karışıyor.
1: O 4 ana parçada birbirinden gerçekten hani farklı, çok farklı şarkılar ve çok farklı eralar. Hani zaten oradan anlayabilirsiniz ne kadar karma karışık yaptığımızı.
3: Aynen, sadece hani kız erkek olarak karma değil, gerçekten istediğimiz de aslında tek bir şeye bağlı olmak değil, farklı tarzda müzikleri de insanlara kabul ettirebilmek. Kendi müziğimizi mesela en son çıkardığımız şarkıda bilerek de biraz kendi müziğimizi de ortaya koymak istedik. İnsanlara farklı geldi, evet, ama İşte zaten istediğimiz de bu aslında. Yani farklı şeyleri ortaya koyup insanlara bunu kabul ettirebilmek. Umarım da bunu güzel geçiriyoruzdur
2: kesinlikle
3: insanlara.
2: Yani benim için aslında üretmek bu demek. Farklı farklı tarzda şarkılar çıkarmak demek. Aynı tarz üzerinden 3-4 şarkı çıkaracağımıza bu şekilde çıkarmak benim için çok daha tatmin edici yani.
0: Yine yani isminizin hakkını veriyor ama. Dolayısıyla şunu diyebiliriz o zaman. Bir ortak bir dil oluşturmuş oldunuz ve farklı tarzlara açıksınız. Ve farklı şarkılar yapmak ve dinleyicinize vermeyi de seviyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Kesinlikle.
0: Sevmeye devam edeceksiniz de.
3: Umarız.
0: Güzel. Peki grup olmayı öğrenmek diye bir şey var mı acaba diye onu merak ediyoruz.
3: Kesinlikle.
0: Var mı? Yani sadece şarkı söylemek veya iyi dans etmek değil galiba bu olay. Kesinlikle. Değil mi? Farklı bir şey.
3: Evet.
2: İş dışında da birçok zaman hep beraberiz zaten. Aynı evin içerisinde yaşıyoruz.
4: Evet, o da.
2: Hepimiz. O da bir süreç sonuçta bizim için. Birbirimize alışmak, birbirimizi yakından tanımak. Bunların hepsi bir süreç ve grup olmak aslında.
3: Çok o yüzden... büyük bir fedakarlık işi aslında
2: kesinlikle
3: bu. Yani herkesin kendinden bir şeyler katması, kendinden bir şeyler ödün vermesi gereken bir şey. Hepimizin farklı karakterleri var. Ama o kadar güzel orta bir payda da buluşuyoruz ki herkes kendi karakterini bir kenara koyup gerçekten grup olmayı başarabiliyor. Zaten bence insanlara bu kadar güzel bu işi yansıtabilmemizin sebebi de bu. Hepimiz kendimizden bir şeyler veriyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Bu da bizim çok güzel bir avantajımız.
0: Güzel. Peki akademi sürecinde şan, dans, koreografi ve sahne performansı üzerine birçok çalışmanız oldu. Bunları saydığımızda sizleri en çok böyle zorlayan konu neydi acaba? Onu merak ediyorum. Yani dans, şan konusu, koreografi vesaire. En çok zorlayan süreç neydi acaba?
6: Benim dansım güzeldi hep zaten. Biraz şan zorladı.
0: Şan. Evet, Adilcan'dan şan geldi.
6: Ya ben hiç dans etmiyordum. Yani ayna karşısında geçmişliğim bile yok. Yani ondan çok çekiniyordum.

0: etmedim yani hiçbir şekilde. Yarışmaya geldiğimde kendi sesimi tanıdım, kendi sesimi duymaya başladım. Kendi sesimi keşfetmeye, şarkı söylemeye, öğrenmeye başladım. Şarkı söylemek de dans etmek gibi olmadığı için benim için daha zorlu. Yani dansı kopyalayabiliyorsunuz. Böyle aynaya baktığınızda falan mesela şey yapıyorum işte Adilcan'a dans gösterdiğim zaman. Adilcan diyorum arkama geç. Ben ne yapıyorsam aynısını yap diyorum. Beni taklit et diyorum ve o şekilde bir şekilde çıkıyor. Ama ses de öyle değil. Erdiniz bir ses veriyor. Ona göre o çok doğru. Bana göre ben onu veremiyorum bir şekilde. Hani onun tonuna çıkamıyorum. O yüzden çok daha fazla zorlanmıştım. Ses gelişimi de dansa göre bir tık daha fazla süreç alıyor. O yüzden yani ses konusunda
1: çok iyi ilerledim.
2: Evet. Evet,
0: ilerleme
2: çok yol kat.
0: Arkadaşlarım vokal ağırlıklı olduğu için hepsi vokal konusunda çok yetenekli oldukları için bana bu yolda çok fazla şey kattılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Onu sırıtmamaya çalışıyorum yanlarında öyle şey.
3: Ya zaten hepimiz yani şöyle aslında Cesu da DJ'lik yaptığı için önceki hayatında hep müziğin içindeydi. Yani kulağı aslında çok...
4: Müzik kulağı var.
3: Aynen, aslında çok aşırı gelişmiş. Ve grupta da ne kadar vokalimiz şey olsa da, güçlü olsa da dans anlamında da aslında birbirimizin açıklarını kapatıyoruz birbirimizle. Mesela Cesu vokal anlamında gelip bize bir şeyler sorabiliyor ve gerçekten üstüne çalışıyor. Atıyorum Adil, Ada, yani Erdeniz, hepimiz aslında Cesu'ya gidip sorabiliriz. Çünkü Cesu'da aslında 10 senelik bir geçmişi var dans anlamında. O yüzden birbirimizin açıklarını çok güzel kapatıyoruz birbirimizden destek alarak.
4: Güzel. Var mı eklemek isteyen Erdeniz?
2: Benim sadece koreografi hafızam zorlandı bu süreçte. Evet, unutuyordum yani sürekli dansları. Evet, ama almakta ben biraz zorlu bir süreç yaşadım.
4: Hatırlıyorum, ben de sizi izlerken işte İstanbul konserinizde ne kadar sahne kaldınız sanıyorum 2 saatten fazlaydı yani.
3: Yok, 2 saate yakın. 2 saat civarı. Evet.
4: Yani 2 saat boyunca farklı farklı koreografiler çıkıyorsunuz. Hakikaten nasıl karıştırmıyorlar diye ben de bir izleyici olarak hep düşündüm bunu ya.
2: Günlerce çalışarak.
3: Günlerce uyumayarak. Bütün gün çalışarak.
4: Çalışmak. Özlem, sen zaten yani dans konusunda sanıyorum zorlamamışsındır.
5: Yok, dans beni zorlamadı. Sadece şey zorladı. 6 kişilik paten benim gözümde çok felaket bir şey. Ben çok mükemmelliyetçiyim bazı bu tür konularda diyeyim. Her türlü uyumlu olması gerekiyor ama 6 kişi olduğu için mesela hep böyle sanki bir kişi arada mı kalıyor böyle. O benim kafamı çok karıştırıyordu. Sonra da uyum sağladım. Ama iyi yani şu an. O kadar gözüme batmıyor.
1: Allah razı olsun. Değil mi?
5: Yok, sen hep kal.
4: Ada, sende var mı böyle bir zorlanan?
6: Ben sahne, kamera falan yani. Benim biraz kameraya alışmam uzun sürdü. Orada ben zorluk çektim. Ama iyiyim şu an, iyiyim.
4: Her şey
6: oldu. İyiyim hala.
4: O zaman kameraları şöyle sallıyoruz. İyi gelmişler. Şimdi hazır mikrofon sendeyken biraz böyle kişisel kısa sorularla devam edeyim istiyorum. Ada, senden devam ediyoruz. Senin müzik hikayen nerede başladı? İlk.
6: Doğduğumda.
5: Bence Ada da bilmiyordur yani.
6: Evet,
5: çok küçük
6: olmuyor.
4: Peki çocukluğun var mıydı böyle sahne hayali?
6: Ben 3,5 yaşında baleye başladım. 3,5 yaşında resme başladım. Yağlı boyaya direkt.
4: Direkt sanatın içine doğmuşsun.
6: Aynen,
4: sen.
6: Annem resim ya. Öğretmeni. Oo. Babam mimar ama o da hep sanatla uğraştı. Müzikle ilgilenen. Müzik kulağı çok güçlü. Ben bir noktada onu geçene kadar ondan yardım istiyordum. Bir noktada depar atıp ilerledim. sonra hep yani bu yolda ilerledim. Sonra zaten liseyi güzel sanatlarda okudum. Sonra konservatuardayım şu an yani devam edemedim projeden dolayı ama hep yani sanatı yani...
4: Tamamlayacak mısın ya?
6: İstiyorum. İstiyorum, devam etmek istiyorum. Şu an sadece çok fazla doluyuz. Okula gidecek müsaitliğim yok ama ben bitirmek istiyorum okulumu.
4: Güzel, not. Bravo.
6: Baba gideceğim.
4: Peki karma ile işte vokal ile birlikte az önce bahsettik yani performans ve dans tarafı tabii ki ön planda. Senin de orada görüyoruz hem performans hem dans anlamında. Peki şarkı söylerken az önce Erdeniz de bahsettiği gibi o koreografiyi kusursuz götürmek senin açıdan kolay mı zor mu?
6: Ya benim koreografik hafızam iyi, alıyorum direkt. Sadece hareketleri benim oturtmam çok uzun sürüyor. Yani bir sonraki hareketin her zaman ne olduğunu hatırlıyorum. Hiçbir zaman unutmuyorum ama o hareketi yapma seviyem, derecelerim, oralarda oturtmam benim uzun sürüyor.
4: Peki seni en çok ne heyecanlandırıyor sahnede? Ya da heyecanlandırdı işte o iki konseri. Şimdi düşün kafanda.
6: Direkt sahnede olmak.

0: olmak ya. Çıktıktan sonra yani o tepkiyi almak direkt şey yapıyor. Okey, oldu. Şu anda buradayım. O his çok güzel. Genel ben her şeye heyecanlanıyorum. Sahnede olduğumda gelen her tepki...
1: Heyecan iyidir, iyi bir şey.
0: Evet, yani. Sahnede sizinle kurduğum herhangi bir göz kontağı şey alıyorum. Ne yapıyoruz biz şu anda? Okey, devam falan.
1: Bence o hani... Evet. Üzerinden yıllar geçse de o sahnede o heyecanı zaten yaşaman gerekiyor. Evet. Yaşamazsan bir problem vardır demektir. O yüzden heyecan iyi bir şey. Hanımlarla devam ediyorum. Ezgi, sana sorularım var. Sen de rap ve dans tarafı biraz fazla diyebiliyorum. Değil mi? Peki rap müziğe ilişki nasıl başladı? Söyler miydin, yapar mıydın?
2: Ya şöyle aslında seviyorum. Çok seviyorum. Ben Ezel dinlemeyi çok seviyordum. Ezel Motive. Çok sevdiğim rapçiler. Onun dışında dans anlamında da aslında benim geçmişim çok uzun süreli değil. Programa başlamadan bir sene önce dansa başlamıştım. Ama hep de içimde vardı yani. O küçüklüğümden beri videolarım da vardı hep dans ederken evde. Ama kısa süreli aslında dans ediyorum ama kısa sürede iyi yol aldığımı düşünüyorum. Hala da üstüne katmaya çalışıyorum. Emek gösteriyorum. Çabalıyorum. Öyle.
1: Güzel. Peki şarkılardaki kendi bölümlerini yorumlarken ne kadar kendini özgür hissediyorsun? Bu rap tarzından dolayı bunu soruyorum.
2: Aslında bayağı özgür hissediyorum. Biz Cesur'la birlikte giriyoruz kayda genelde. İkimiz çünkü gruptaki şeyimiz aynı, görevlerimiz. Hem main dancer'ız hem de rapper'ız. Giriyoruz böyle, bazen hatta şey oluyor. Bizim menajerimiz de hep bizimle birlikte oluyor. Bazen işte kendime veremediğim anlar oluyor. Diyor ki ya sol kendin istediğini yap, söyle falan böyle. Cesur aynı zamanda böyle diyor. Beni gazlıyorlar. Aslında onların bendeki şeyi çok etkisi bir yani benim aslında özgürleşmemi sağlayan da onlar.
1: Ha, oraya o zaman seni Ezgi'den de bir şeyler katlıyorlar sana.
2: Evet yani, aynen öyle, kesinlikle yani şey yapmıyorlar. Güzel. Bu şekilde söyle değil de hani beni özgürleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kayda da zaten hep öyle giriyorum. Onların bana olan o desteğiyle çok güzel işler çıkartıyoruz.
1: O zaman bu desteklerin ardından ileride söz yazma konusunda veya kendi bölümlerini daha fazla böyle üretmek ya da şekillendirmek anlamında böyle girişimlerin olacak mı?
2: Tabii ki de grup çana zaten böyle bir hedefimiz de var. Kendi şarkımızı da yapmak istiyoruz.
1: Aa, güzel. O zaman Özlem'le şimdi devam edeceğiz. Yine kısa kısa sorularımız var. Özlem, senin nasıl müzikle tanışman nasıl oldu? Onu önce bir duyalım.
3: Ben de aslında müzikle büyüdüm. Yani çok küçüklükten hep böyle videolarım var. Hep şarkı söylediğim, böyle dans ettiğim. Ya benim için dans ve müzik hep bir aradaydı yani. Hem şarkı söyleyip hem dans etmeyi çok seviyordum. Ailem de çok beni o yöne hani yönlendirdi. Böyle okulda çok başarılı bir çocuk değildi. Hep o dans ve müzik alanında hani kaşıp da gerçekten bir şeyler yapan kişiydim. Liseyi de mesela açığa aldırıp konservatuara hazırlanmak istemiştim. Çünkü kendimi daha çok oraya ait hissediyordum her zaman ve hep o yandan hani bir şeyler yapmak beni daha mutlu ediyordu. Hep bugün için çabalıyordum yani küçüklüğümden beri.
1: Peki o küçüklüğünde sesinin farklı olduğunu ilk böyle fark eden sen miydin yoksa yakın çevrenden biri miydi?
3: Ya onu bilmiyorum ama...
1: Çok küçüktüm o zaman diye hatırlamıyorsun yani bu.
3: Ya küçükken tabii şarkı söylüyordum ama hani sesim güzel mi ya da hiç bunları düşünmeden hani daha özgür bir şekilde. Yani aklıma ne gelse onu yapıyordum ve sürekli de düşünüyordum yani şeyi hani gelecekte kuracağım kişiyi.
1: Peki yani bu işi sen profesyonel olarak yapmalısın diyen ilk kişi kimdi çevrende?
3: Tahtacı ailesi var. Benim Özgül Tahtacı ve Yavuz Tahtacı. Onlar benim hep bir yerlere gelmem için çabalayan kişilerdi. Yani ailem tabii ki en büyük destekçim ve bunu keşfeden kişiler. Ama mesela ailem de beni bu noktaya getirmek istiyor muydu tam olarak bilmiyorum. Onlar mesela gerçekten beni bu noktaya getirmek isteyip böyle ailemin de aklına sokan kişilerdi.
1: Güzel. Peki sen grup içerisinde kendi vokal karakteri nasıl tanımlıyorsun?
3: Ben de grupta main vokalim ama şöyle diyeyim. Benim sesim biraz farklı diyebilirim yani şey. İnce bir ses tonum var, ses rengim var. Ve o ses tonunun böyle ayırt edici özelliği olduğu için aslında main vokallik görevinde üstleniyorum biraz daha. Çünkü bu gruptan her şey olur öyle diyebilirim yani. Bu grupta herkes her şeyi yapabilir kesinlikle. O yüzden biraz daha rollerimiz böyle şey gibi. Hani olsun evet çok güzel ama bu gruptan her şey olur. Ezgi rapper ve dansçı değil. Aynı zamanda çok iyi bir vokal yani müzik öğretmeni zaten. Hepimiz hani hepimize her şey olur. O yüzden hani rollerimiz var evet ama biz hani herkes her şeyi gösterebilsin çok istiyoruz yani. Aynı zamanda buna da dikkat ediyoruz.
1: Harikasınız. Şimdi tabii erkeklere devam edeceğiz ama önce yine çok kısa bir ara vereceğiz. Birazdan tekrar buradayız, ayrılmayın. Radyo
4: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.366 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49, euro 55.66'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.546, çeyrek altın 11.100 liradan alıcı buluyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Radyo Oda'da Karma ile programımız kaldığı yerden devam ediyor. Önce hanımlara sorduk, şimdi erkeklerle devam edeceğiz. Az önce bir araya gitmiştik ve Adilcan'la devam ediyoruz. Adilcan, yine sana çok kısa sorularım var. Evet. Senin için müzik nerede başladı?
1: İlkokulda bağlamayla başladım ben. Aa. Yani bunun bu arada arkadaşlarım da bilmiyor.
0: Güzel sürpriz böyle cevaplar
1: ya,
0: geliyor.
1: Okulda bağlama kursu açıldı. Dedim neden olmasın, bir deneyeyim. Ondan sonra işte bir süt içtim, dilim yandı. Bir tren gelir hoş gelir. Orada başladı. Kurs açıldı. Dedim neden olmasın, bir deneyeyim. Ondan sonra işte bir süt içtim, dilim yandı. Bir tren gelir hoş gelir. Orada başladı. Ondan sonra...
0: Söyler misin bize şu an?
1: Süt içtim.
0: Tren gelir hoş gelir.
1: Burada bitirmeyelim. Başlayalım.
2: Süt seviyorsun bu kadar çok, değil mi? Çünkü Adil'in sütle özel bir bağı var.
3: Biraz. Yapılmaz.
1: Sabah akşam süt içebiliriz.
0: Ama süt tabii faydalı bir şey ya.
1: Keyifli, evet, seviyoruz.
0: Bilmiyorum fazlası nasıl olur ama.
1: Haydi. Ondan sonra gitara merak sardım. Ya daha çok enstrümanın üzerinden gitmeye çalıştım. Böyle çok ben bir enstrümanı görüyorum ve ona marul olmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. İşte evde klarnet de var, kahon da var, her şey var yani. Böyle takılıyoruz. Onun dışında rap'e çok sardım. Aynen. Belli bir süre rap'e bayağı sardım ve eski old school'a falan da döndüm. Fuat falan da çok dinlerim, severim. Onun dışında öyle.
0: Evet. Peki o profesyonel aşamaya geçmeye kararı nasıl oldu?
1: Profesyonel aşamaya geçme şöyle oldu. Kafelerde başladım. Sokak müzisyenliği yaptım. İşte bir arkadaşım vardı, beraber sahne yaptım. Gitarcı bir arkadaşım. O şekilde yavaş yavaş profesyonelliğe adım atmaya başladık. Yani sokaktan geldim, öyle söyleyeyim. Kısacası.
0: Evet.
1: Az önce bir de şey ekleyebilirim aslında. Müzik teknolojileriyle aslında hani bunu daha çok taçlandırdım desem daha doğru olur. Bunun arka planı kayıt alma işine çok merak saldım. İşte o zamanlar hem çalışıp hem müziği götürmeye çalışıyordum. İşte her ay böyle tek tek böyle ses kartı aldım, mikrofon aldım. İşte programları yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Videolar izledim, sonra özel ders falan derken hani o şekilde daha çok yükselttim. Hani onun üzerinden devam ettim. Sonradan aslında şarkı söylemeye çok geç başladım. Öyle söyleyeyim. Daha çok genellikle enstrüman ve arka planda daha çok takılmayı da daha rahat hissettiğim bir alanda.
0: Üretim tarafındaydın yani,
1: aynen,
0: biraz daha.
1: Aynen.
0: Güzel.
1: Bu kadar.
0: Peki şimdi şarkı da tabii söylüyorsun grupta. Solo şarkı söylemekle bir grubun parçası olmak tabii biraz farklı şeyler.
1: Evet.
0: Bazen işte öne çıkmak gerekiyor. Bazen gruptaki arkadaşına bir alan açman gerekiyor. Evet. Bunu nasıl başarıyorsun? Nasıl baş edebiliyorsun bu durumla?
1: Ya herkes rollerinin bilincinde olduğu zaman bunu bize öğrettiler zaten. Hani en başında işte senin görevin bu ve sen bunu bu şekilde yapacaksın. Arkadaşlarınla atıyorum görevi bu ve onlar da bu şekilde katkı sağlanacak. Bu yüzden hani bu konuda çok sıkıntı çekmiyorum. Hani hepimiz birbirimizin hani evet vokalde bir açığım varsa vokalimi kapatıyorlar. Dansta açığım varsa dansım kapatılıyor. Yani bu şekilde birbirimizi her zaman arkasını kolluyoruz, evet. Ama hani herkesin görev bilinci vardı zaten en başından beri. O yüzden tatlı ilerliyor her şey.
0: O zaman bu eğitim süreci çok faydalı olmuş diyebiliriz.
1: Tabii tabii. Eğitim sürecinde...
0: Bu soruları soruyorum ama zaten cevapları biz eğitim sürecinde hepsini zaten yapmışsınız ve onları hazır bir şekilde şu anda sahneye çıkıyorsunuz. Evet. Güzel. Cesuku ile devam edeceğiz. Cem Su Vakut.
1: Evet. Biraz garip geliyor. Böyle hiç böyle, duymamıştım yok, böyle.
0: Çok, güzel böyle bir işte, telaffuz fonetiği var ya. Cesuku.
1: Cesuku.
0: Biraz böyle şeyde Uzak Doğu'yu da andırıyor. Cesuku.
1: Bir böyle Japon ismi gibi. Cesuku. Bazıları şey diyor Jessica.
0: Ya bu tamamen herhalde değil mi? En başta dediğimiz gibi isminden yola çıkarak bu Cesuku'yu belirliyorum. Farklı bir anlamı yok.
1: İki ismimi de seviyorum. Yani işte bazıları Cem mi diyeyim, Süha mı diyeyim diyor falan. Ya da Cem Süha mı diyeyim diyor. Ben diyorum ki Cesu de. Yani kısa yolu olsun, daha rahat olsun diyor. İkisini de söylemiş olursun diyorum.
0: Güzel. Peki senin hikayen nasıl başladı? Senin de hep müziğe karşı değil mi? Bir bağın var. Senin nasıl başladı, nasıl ilerledi?
1: Ben daha çok New School dinliyorum. Rap camiasında. Old School daha çok Adilcan'dır. Evet. Benim müziğe olan ilgim, ben inanılmaz bir müzik tüketicisiyim. Yani küçükken benim lakabım kulaklıklı çocuktu. Evet, böyle kimseyle konuşmazdım. İşte servisle okula giderken sadece kulaklığımı takardım. Böyle yemek yemek ve ders dinlemek dışında
4: beni sadece kulaklıkla falan görürdünüz. Sürekli böyle müzik dinleyip işte kendimi sahnede hayal ederdim. Kendimi o müzikte böyle sanki bir müzikal çekiyormuşum gibi hayal ederdim. Aslında şu an bu programa geldiğimde de bu soruyu sorduğunuzda da şeye fark etmiş oldum. Ben aslında o anda bunları başlatmışım yani. Bu manifest işine, bu tezahür işine o an girmişim. Ve burayı o şekilde çekmeye başlamışım. Bir böyle bir Adicen konuşurken bir aydınlanma yaşadım. Ben aslında o zaman başlamışım diye böyle bir oraya götürdü kendimi. Yani lise çağlarında falan başladı bu müziğe olan ilgim. Profesyonel bir şekilde girişmemiştim aslında. Sadece şöyle garip bir şekilde ben K-pop'la başladım dans etmeye. Evet, 16 yaşında.
0: Adanın tam tersi şu anda.
4: Evet, 15-16 yaşlarında K-pop'la başladım. Ve o zamanlar K-pop'un bu kadar ünlü olduğunu da bilmiyordum. Çünkü o zamanlarda Kore'de daha yeni yeni ünlenmiş ve Türkiye yeni gelmişti. Erkek dansçı yoktu. Yani ben sınıfa gittiğimde sınıfta 40 tane kız dans ediyor. Ve bir tane böyle köşeye çekilmiş bir erkek var, orada ben böyle öğrenmeye falan çalışıyordum. Çok çekiniyordum o zamanlar. Öyle başladım. Sonra tabii ki de bu şekillendi ve DJ'liğe evrildi. Ben de biraz böyle amatör prodüksiyona falan başlamıştım. Mixler yapıyordum aslında DJ'likten dolayı. Kendi sahnemin, kendi mixlerini yapıyordum. İşte hazırlık şarkılarını falan oluşturuyordum derken sonradan güzel bir şekilde evrildi buraya doğru.
0: Güzel. Peki ileride grubun müziklerinde böyle rap müziğin o beğendiğin tarz, New School demişsin değil mi?
4: Evet.
0: O tarz böyle üretimler olmasını diliyor musun veya istiyor musun?
4: Çok isterim bu arada. New School'dan çok arkadaşlarım beni bilir. Ben biraz müzik konusunda obsesif bir insanım. Yani hatta bunun çok güzel mimlerimiz falan var. Böyle eğlenmeye gideriz. Arkadaşlarım eğlenir. Daha hani şu an mesela bir sonraki şarkının ne olacağını bilmezler. Ben böyle sanki o an fal bakıyormuşum gibi, evet, şu çalacak derim ve o çalar. Böyle Ezgi falan dönüp der ki yeter artık ya, yapamazsın.
5: Ama gerçekten şey de kaçıyor artık işin. Mesela bir sonraki şarkıya geçecek, şimdi bu geliyor diyor. İnanmıyorum yani, nasıl olabilir diyorum. Daha hani çünkü yok ortada, parça yok ortada. Bir başlıyor çalmaya, nasıl yapabiliyorsun bunu diyorum. Yani gerçekten bir yetenek yani, özel bir güç yani o.
0: Bravo.
6: Maç izlerken bir anda bildirim geldi diyen arkadaş var ya o.
5: Aynen.
0: Yani ön sesleri ve tabii kulak da, DJ kulağı demiştik az önce.
4: Tamam, çok kulağı. Hassas.
0: Hassas mı bunu belli. O yüzden sana boşuna dememişler küçükken. Kulaklıklı çocuk diye. Evet, evet. Tamam, onu da şu anda yaşatıyorsun yani. Hala öyle mi sen?
5: Ya hiçbir şey değişmedi, hala öyle.
4: Kulaklık değişti sadece.
0: Aynen. Kulak içeri döndü.
4: Falan. Aynen.
0: O zaman tabii anladığım kadarıyla müzik üretiminizde, rap müzik hep ileriki süreçte içeride olmaya devam edecek üretimlerimizde.
4: Kesinlikle.
0: Yer alacak.
4: Bizim yani parçalarımızın çoğunda zaten var. Evet. Rap bölümleri. Evet. Sürekli tarzlarımız değişiyor. Dediğiniz gibi işte kendi tarzımızı bulmaya çalışırken yeni tarzlara da yer veriyoruz. Ve bu aslında bizim grubun ne kadar bir tarzda kalmadı ve bayağı böyle işte global olmaya çok açığız aslında baktığınızda. Evet. Yani yarın çıkıp Adil Arabesk de söyleyebilir.
0: Ne olmasın?
4: Dilim yanlış söyledi.
0: Böyle güzel. Enerji süper. Bence de olması gerekenmiş yani. O farklılıklar tabii ki insanı, yani grubu daha farklı böyle entelektüel bir kimliğe de oturtabilir.
4: Evet.
0: O yüzden ve hatta dinleyicilerine çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Biz de çünkü radyoda da çaldığımız şarkılarda belli bir ismin belli bir tarzı vardır. Ama ondan farklı bir şey duyunca hemen bize ilgi çekici gelir. Aa, biraz daha bunu fazla çalalım deriz mesela. O da ilgiyi arttırabilir. Evet, Erden sen de devam ediyorsun son olarak. Herkese sorduk, şimdi sana soracağız.
2: Tamam, ben
0: şimdi sen kendini bir şarkıcı olarak mı görüyorsun yoksa bir sahne insanı olarak mı görüyorsun şu anda?
5: Megastarımız. Biz megastar olarak gidiyoruz.
0: Çok güzel dans ediyorsun bu arada.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani.
2: Sağ olun, çok sağ olun. Ben kendimi şöyle söyleyeyim. Sahne almaya ben aslında tiyatro falan da yaptım ben çok küçükken. Tiyatro yaptığım dönemlerde sahnede olmaktan çok mutluydum ve sahnede hiç heyecanlanmıyordum. Sıfır heyecanla çıkıyordum o sahneye. Hatta heyecanlananlara bakıp şey diyordum. Neden heyecanlanıyorsun ki şu an ve seni izlemeye gelen senden insan, senin gibi insanlar yani heyecanlanma, sakin ol falan deyip öğüt vermeye başlıyordum. Sahne benim için bambaşka bir yer bu yüzden. Çok anlamlı bir yer benim için ama çok başka da bir yer. Sahneye çıktığımda kendim olan arkada bambaşka bir karakter bırakıyorum ve oraya çıktığımda bambaşka bir karaktere bürünüyorum. Ama şarkıcı olarak da görüyorum kendimi çünkü bir noktada orada sanat yapıyorum. Sadece dans etmiyorum. sesimle oradayım, vücudumla oradayım, karakterimle oradayım, her şeyimle oradayım ve bunların hepsi benim için bir sanat aslında.
0: Evet.
2: Ve bunu yapmak kolay bir iş değil aslında. Bu şekilde.
0: Yani, tiyatro tabii örnek verdim. Evet, evet. Tiyatroda evet orada bir kahraman, bir karakteri canlandırıyorsun, aynen, çıkıyorsun.
2: Aynen.
0: Kolay bir iş değil tabii ki. Tabii. Buradaki sahneye çıkarken de yine o duyguyu sanıyorum yaşıyorsun yani. Bir aynen, kahraman mı canlandırıyorsun?
2: Evet, orada geride bıraktığım kişi kim bilmiyorum. Sahnede aldığım kişi onu da kim bilmiyorum. O büyük ihtimalle tiyatrodan kalan bir şey bende. Evet, o şekilde.
0: Evet. Bizim de yine radyodan bir örnek vermiş olacağım ama ben de aslında çok benzer durumlar yaşıyorum.
2: Evet.
0: Mikrofon arkasında başka bir kimlik gibi sanki oraya çıkınca farklı bir kimliğe bürünüyorsun.
2: Evet,
0: durum
2: oluyor. Evet.
0: Evet. Peki sahneye sen çıkmadan önceki ilk 5 dakika nasıl diye soranlar olmuş bize. Nasıl, ne yaşıyorsun o ilk 5 dakikada?
2: Ben o ilk çıkmadan yani
0: son 5 dakika.
2: Herkesi gözlemliyorum. Hı. Bakıyorum herkese tek tek nasıl, ne haldeler, ne durumdalar diye. Heyecanlılarsa yanlarına gidip şey diyeceğim. Niye heyecanlıyız? Çünkü Ezgi bunu çok yaşıyor. Ezgi sahneye çıkmadan 5 dakika önce hep böyle bir duranlaşıyor.
5: Ben evet çok berbat
2: donuyor oluyorum bir süre. Yani.
0: Sessizleşiyorsun galiba.
2: Evet, çok sessizleşiyorum.
5: Çok odak ve kafamda o an çok düşünüyorum bir şeyleri. Ama aslında şeyden dolayı değil. Çok aşırı heyecanlı olduğum ya da gergin olduğum için değil aslında.
6: Cevşirin taktiği.
0: Ritüelleriniz var mı?
5: Var. Bizim şöyle, benim çok yakın bir arkadaşım var. Buradan ona sevgilerimi yolluyorum. Cansın. Benim bu süreçte en başından beri en büyük destekçim. Ailem kadar. Yani ailem zaten sayılır o da benim. Hepimizin adına Cevşen yaptırdı. Aa. Sahneye çıktığımızda bizi korusun diye. Daha sonrasında ben bu zamana kadarki çıktığımız bütün sahnelerde mutlaka takarım. Sadece son İzmir konserimizde takmadım ve ben onun gerginliğini çok uzun zamandır evet çok duranlaşıyorum ama bu sefer böyle panik atak geçirir gibi oldu böyle. Herkes sağ olsun arkadaşlarım gelip tamam sakin ol Ezgi falan diyor bana çünkü hiç daha önce Cevşensiz çıkmamıştım. Sonra bir panik oldum böyle. Sahneye çıktım ve gerçekten bu zamana kadar yaşadığımız tüm aksilikler bizi buldu. Gerçekten yani bel fıtığımız düştü, mikrofonlarımızda sıkıntılar çıktı. Senkronda bazı inşallah çok yansıtmamışızdır bunları. Teknik olarak bayağı aksaklık yaşadık. Evet. Ve dedim ki bir daha indiğinde herkes bir daha Cevşen takmadığını çıkmıyorsun.
7: Ben bilmiyordum takmadığını. Biz konser bitti, kuliste oturuyoruz. Ben Cevşen'in takmamıştım ve ben böyle
2: takmamıştım. Herkes çok yani. Tamam falan oluyor.
7: O an böyle şey oldum. Aydın'la okey.
0: Siz de kızdınız ya. Nasıl yaparsınız diye.
1: Düşünme paspasına otur dedik.
5: Ceza almışsın. Ben köşeme geçtim ve kahroldum. Hani gerçekten ben ya bilmiyorum. Yani inanç olarak inançlı biriyim. Ve yani bilmiyorum. Koruduğumu da düşünüyorum. O yüzden mutlaka Cevşen'le çıkıyorum. Bundan sonra da Cevşen'siz çıkmayı düşünmüyorum.
0: Evet, yaşadığım deneyimden sonra bir daha sanıyorum ya. Yapmazsın öyle bir şey.
5: Deneyimden sonra kesinlikle arkadaşlarıma da bir kötülüğü yapamam.
6: Tasarımcıya ileteceğiz bu arada. Evet.
4: Cevşen için özel bir bölüm sadece Ezgi'ye yapılması.
0: Çok olmasın diye.
4: Yapmasın diye.
0: Güzel. Peki genelde sahne öncesinde sizler de hep sessizleşir misiniz? Yoksa böyle bir heyecan artan daha çok kim mesela enerjisi artan o sırada?
2: Cesu da biraz
7: hareket olasılıyor. Erdem'in sen gülüyorsun.
2: Ben hep gülüyorum.
7: Böyle
2: deli
7: yani
2: gibiyim ben
7: yüzü yani. Diş gülüyor. Evet. Biz Ezgi'yle biraz offline oluyoruz.
5: Evet biraz öyle oluyoruz. Odak.
1: Ben ben çok bağırmaya başlıyorum aslında. Son sahneye çıkarken.
2: Konser mi?
1: Hadi kendime falan vuruyorum ediyorum böyle.
5: Ben bir de bir şey cümlesi kuruyorum. Tam arkadaşlar sakin provadaymışız gibi düşündüm. Hani hep aynı cümle ama ben de. Provadayız şu anda, provadayız. Hani provadayken ki o rahatlığı hissetmek için hep kendime bunu hatırlatıyorum. Hani şu an provadaymış gibi düşün. Kendini ol. Hep bunu tekrarlıyorum. Ama günün sonunda sahne çıktığımız anda hepimiz değişiyoruz. Hepimiz tek bir şeye bürünüyoruz. Yani öncesinde evet suskun oluyor bazımız çok hiperaktif oluyor ama sahneye çıktığımızda hepimiz tek bir şey oluyoruz yani enerji oluyoruz. O çok güzel.
1: Merdiven arasında bir problem var.
5: Evet orada bir ara geçişte.
1: Hani yolda da değil merdivende bir şey var orada. Orada kalp büyük seviyor.
2: Oralar aydınlatılmalı bence karanlık köşelerde hepimiz bir dark mode'u yakalıyoruz.
0: Evet o zaman organizasyon ekibine buradan sesleniyoruz. Bir sonraki konserde.
2: Merdiven köşesine ışık koyu.
0: Aydınlık olsun.
1: Görüşürüz İzmir Arena'yı seviyorum.
0: Güzel. Peki tabii bugüne kadar birçok şarkınız yayınlandı. İlk olarak Keşke Benim Olsa yayınlanmıştı. Sonrasında işte Sırra Kadem, Crop Top, Önümüz Yaz, Blok Blok, İhtimal, Tabur Amaç, Serdar Ortaç, Hiçbiriniz Var. Şimdi de Karma geldi. İlk şarkınız Keşke Benim Olsa yayınlandığındaki hislerinizi merak ediyorum. Tek tek böyle kısa kısa alsam. O an o şarkı yayınlandı ve nasıl böyle bir gururla, nasıl bir his yaşadınız yani?
7: Ben her sabah uyanıp Spotify'a girip bizim bir Spotify hesabımız var diye bakıyorum. Yani böyle giriyorum, bakıyorum hesabım.
0: Aa, bu biz işte.
7: İlk defa açıp başkasını değil de kendimizi açabiliyoruz yani. Evet. İlk hafta delirmiştik ya, dinleye her yerde.
2: Ben şey yaşamıştım. Ben zamanında K-pop'u da takip ettiğim için stream falan kasma dönemlerim vardı benim bir zaman K-pop'un şeyine, arasına. Kalktım ve kendi şarkıma stream kastığımı fark ettim bir anda. Çünkü öyle bir kanala üye olmuştum. Oradan bizim şarkılarımızı dinleyen tayfa vardı ve onlara katılmıştım. Ben ne yapıyorum, kendi şarkıma stream kasıyorum deyip çıkmıştım oradan.
7: Ama yani. Evet, sen bize şey yaptı. Ben mesela açıyorum, öyle stream kasılmıyor falan. Playlist falan yapman gerekiyor falan. Bir şeyler de ben böyle... Nasıl yani, dinleyince nasıl olmuyor? Yani dinliyorum yani şarkı. Hani böyle hayır öyle olmuyor. Öğretti
0: güzel.
7: Bize.
0: Peki siz neresiniz?
4: Benim göz bebeğim ya. Keşke benim olsa. Evet. Keşke benim olsa.
0: Şu an mesela o bütün şarkınızı düşündüğünde en çok seni böyle saran o şarkı mı?
4: Bütün şarkılarımızı düşündüğümde en çok göz bebeğim. Keşke benim olsa. Çünkü tarzı bana çok uygun. Yani evet, dans, bir dansçı olarak beni daha çok çekiyor Keşke Benim Olsa, onun dinamikleri. Hatta o kadar böyle heyecanlanmıştım ki falan, hani Ezgi'ye şey dedim, Ezgi bunu dans belki ben yazacağım. Orada dans belki falan yazarken bile Ezgi'yle çok güzel bir dinamik oluşturmuştuk. Ya bayağı, inanılmaz
5: bu arada,
4: güzel.
5: Dans break de bayağı değiştirdik. Yani insanlar bilmiyor ama evet, bir sürü bayağı, varyasyonu var
4: 50
5: aslında.
4: 50 tane varyasyonu var aynen. Yani. Şey diyorum Ezgi'ye, böyle sahnedeyiz. Sağdan çıkacağım, bilgin olsun diyorum böyle. Çünkü evet, soldan çıkış versiyonu da var onun.
5: Evet, falan aynen. Yani. Biz o an orada karar sahnede karar verip ona göre ilerliyoruz.
4: Aa, çok seviyorum şarkıyı.
0: Süper.
4: Evet.
0: Peki Adıcan, sen ne hissettin ilk şarkı çıktığı zaman?
1: İlk şarkı çıktığında, yani şöyle söyleyeyim, her yere attık şarkıyı zaten. Hani gerçekten de dinlensin diye. Nerede? MSN'e, ya Facebook'a tekrardan. 10 yıl sonra Facebook'a girdim tekrardan. Bütün akraba, eş, dost, kim varsa. Yani çünkü başardık dedik. Yani başardık, bir şey başardık. Yani gerçekten çok büyük bir şey başardık.
0: Günümüz çok aslında önemli. Bu tabii olağan bir şey. Artık sanatçılar kendi piyanını kendi yapmak zorunda kalıyor bazen. İşte o yüzden evet, siz de tabii doğru olanı yapmışsınız yani. MSN, ICQ'ya kadar gitmişsin.
7: Bir de ilk defa evet, daha insanların kabul etme şeyinde olduğumuz için ilk şarkımız.
0: Güzel. Evet. Sizlerin var mı o ne, hisler
8: konusunda?
0: Ben
8: merak konusunda ediyordum ya. Nasıl olacak? Hani o merak içerisindeydim. Bir tek duygum meraktı yani. Ve tabii ki mutluydum. Ama çok meraklıydım. Ne olacak şimdi hani? Biz şarkı çıkarttık. Hani albüm çıkartacağız şimdi mesela. Albüm sürecine girmiştik direkt hemen. Hani ne olacak şimdi? İnsanların tepkileri nasıl olacak? Karma grup falan, böyle çok meraktaydım.
0: Sen tepkiler de güzel oldu. Dolmuşsun yani.
8: Evet ya, ben biraz kontrolcüyüm bazı konularda. Yani bu tür konularda planlı gitmeyi seviyorum. Merak ediyorum. Her şeyde bir parmağım ya da bir bilmem lazım. Böyle merak içerisinde dönüp duruyordum yani. Vardı.
0: Peki seni en iyi anlatan şarkı ne şu ana kadar yayınladığınız şarkılar arasında?
8: Karma.
0: Karma en son evet, şarkınız.
8: Kendi hikayeme çok yakın buluyorum o yüzden. Bence hepimizin hikayesine çok yakın. Ya zaten Sherry ile bir session geçirmiştik. İlk session'ımızda yaptık o şarkıyı da. Ve hani session'ımızın göz bebeği o şarkı bence. Yani hepimiz o şarkıya çok yükseldik ve sözleri de hani birlikte yazdık gerçekten. Düşünerek, bir şeyler katarak hepimiz, o hisleri yaşayarak ve ilk dinlediğimiz andan beri hep tüylerimiz diken dikendi o şarkı. Yani bizim için yeri çok ayrı. O yüzden bence hepimizin karmadır. Tabii keşke benim olsun dinamikleri çok iyi ama.
0: Genelde o zaman evet, şimdi Cesuku ilk şarkıya odaklandı daha çok ama grubun geliri sanıyorum şu an son şarkıda
7: biraz. Ben ihtimalciyim ya.
8: O da ihtimalde.
7: Ya karmanın tabii ki de yeri çok ayrı ama ihtimali şey yapamadım hala yani onu
5: aşamadım.
7: Ben.
0: Çok... Bir de her şarkı şu an yeni gibi yani. Öyle evet, bir durum da var.
7: Evet. Yani, biraz yeni ama seviyoruz. Evet.
5: Biz şarkıları ayda bir çıkartıyoruz. Evet. Her ay yeni bir şarkımız geliyor. O yüzden Yani güzel bir şeyin üstüne yeniden güzel bir şey katıyoruz. Hı-hı. O yüzden hep bizde devam ediyor etkisi. Evet.
0: Yine çok kısa bir ara vereceğiz. Birazdan tekrar buradayız, ayrılmayın.
9: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
10: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
9: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
11: Hesabı alabilir miyim?
12: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
11: Nasıl yani?
13: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Zim Türk TV'de ve Radyo Oda'da Karma ile programımız kaldığı yerden devam ediyor. Peki bundan sonraki süreçte Söz ve Beste tarafında kendi şarkılarınız da olacak mı?
1: Olacak.
2: Ya kesinlikle. Evet. Zaten session'larda da kendi bu zamana kadar müzik konusunda biriktirdiğimiz bütün birikimlerimizi sunarak hep birlikte bir şeyler yapıyoruz. İleriki süreçte de biz çok daha iyi işler başarabileceğimize inanıyoruz, yaparız yani.
0: Peki şimdi yeni şarkıyla biraz devam edelim. Hazır, taze, yepyeni bir şarkınız var, Karma. Bunun özel bir sebebi var mı grubun adını taşımasında şarkının?
3: Yani biz aslında istedik, zaten kendisimizde bir şarkımız olsun istedik. Aslında bu amaçla çıktık gibi oldu. Fakat şöyle, karmanın anlamı aslında çok iyi bir şey değil. Yani karma aslında biraz da kötü bir şeyi çağrıştırıyor. Yani karma döner seni bulur, hani kötü anlamda bir şey gibi ama... Biz bu şarkıda şey odaklandık, kötüden değil de iyiliğe, yani iyi bir karmaya, dilediğin şeylerin, çabaladığın şeylerin sana geri dönmesi hakkında. Ve gerçekten bu şarkıda insanların çabaladıklarının, emeklerinin boşa gitmemesi, çabalamaları için yapılmış bir şarkı. Hepimiz çünkü bir noktada bir şeyler için çabaladık, bazılarımız işlerinden şeylik etti, ben işimi bıraktım geldim buraya. Bazılarımız okulunu bıraktı.
0: Çok fedakarlık var.
3: Çok fazla fedakarlık var. Ve hepimiz bir amaç doğrultusunda buraya geldik. Hedeflerimiz için geldik. Ki biliyoruz ki bizim gibi Türkiye'de bir ton insan var. Bizim kadar yetenekli olan. Ve onların da bu şarkıyı dinlerken gururlanıp kendi yaptıkları, belki de kendi hayatlarında bir şeyler için harekette bulunmamaları. Biz çünkü bu harekette bulunduk. Yani bir adım attık. Evet. Onlar da belki bu şarkıyı dinlerken bizden bir şeyler görürler ve düşündükleri ve hedefledikleri doğrultuda bir adım atarlar.
0: Güzel. Çok o zaman güzel bu, çok güzel söyledin. Evet. Bu şarkı o zaman biraz manifesto şarkısı gibi diyebiliriz yani.
3: Aslında evet. Motivasyon.
0: Motive şarkısı.
2: Evet, tam yani. Kalk da bir şeyler yap. Aç, dinle.
3: Aynen.
2: Sonra kapat git.
3: Harekete geç. Aynen.
2: Harekete geç.
0: Peki o ilk şarkınızdan bugüne müzikal tarzınızın böyle geliştiğini hissediyor musunuz şu anda? İlk şarkıyla şimdi son Karma'yı böyle kıyasladığınızda.
1: Var tabii mi? Ki, tabii ki. Bu konuda en çok gelişim gösteren ses konusunda aramızda Cesu. Çünkü her gün gerçekten ses konusunda çabalıyor ve her gün egzersizler, ne verildiyse hocalarımızdan her şeyi yapmaya özen gösteriyor. Onun dışında hepimiz gelişimimizi gösterdiğimiz bir noktadan başka bir noktaya geçmek için de çabalıyoruz. Çünkü bu gerekli. Yerimizde saymak değil de daha da gelişip insanlara daha ne sunabiliriz, daha ne güzel bir iş verebiliriz diye düşünüp çabalıyoruz aslında hepimiz.
4: Üst katımda avukat oturuyor, sürekli devletime girip sürekli sorguluyorum, dava açmış mı olur?
5: Sesten dolayı. Çünkü üst katımdaki komşumdan.
0: Sen yine kulaklık takmaya devam
4: i̇şte
0: etsin.
4: Ama ya. Şan çalıştığı bir şu an. Evet. Evet. Yani aşağı iniyor mesela. İşte kapıyı açıyorum. Diyorum ki yarın kaydım var. Sonra bana diyor ki kesinlikle çok iyi geçeceğinden eminim ama yarın bir davam, duruşmam var diyor. Ben de okey diyorum ve sesimi kısıyorum.
0: Güzel. Peki az önce bir sorun vardı ama sen eskide cevabını vermiş oldun. İşte Karma'yı dinleyen bir kişi hangi duyguyla kalsın diye bir düşünceniz var mı diye soracaktım ama sen onu cevaplamış oldun hakikaten. Olumlu duygular, motivasyon hepsi içinde var diyorsunuz.
3: Evet, o kadar birçok duyguyu yaşadık ki. Yani yeri geldi ağladık, yeri geldi mutlu olduk. Şarkının bir sürü hali var bu arada bizde. Çok duygusal hali de var, orkestralı hali var. Yani o yüzden bize yaşattığı duyguyu istedik ki insanlar da yaşasın. Ve insanları motive etsin. Asıl amacımız yani buydu, olumlama yapmak. Ve inanıyoruz ki sözün de gücü çok, Erdiniz'in sözlerinde de öyle, ne dilediğine dikkat et, gerçek olabilir. O yüzden şarkıyı yaparken de sözlerine o kadar dikkat ettik ki, çünkü dönüp gerçekten sözün gücü ve şeyi çok önemli, kelimeler çok önemli, gücüne inanıyoruz. O yüzden de şarkıyı yaparkenki sözlere çok dikkat ettik ki güzel bir enerjisi olsun ve güzel geçsin insanlara. Umarız da insanlar beğenir, sever.
0: Güzel. Şimdi konser Adicem, bir şey mi diyecektin bu konu hakkında?
6: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sözler, dediği gibi sözler çok önemli. Ya bu şarkıda en çok yükseldiğim nokta da bu oldu. Sözler oldu. Ya çünkü ya genel olarak dünyada hep bir karşı tarafa bir şarkı söyleniyor. İşte ben seni sevdim, sen evet, neler ettin falan.
0: Ayrılık var, aşk var.
6: Evet, aşk var. Evet,
0: sevip kavuşamayanlar.
6: Efendim?
0: Sevip kavuşamayanlar.
6: Aynen. Ya bu güzel bir şey evet ama bunu dışında bir şey yapmak daha güzel hissettirdi bana. Hmm. Yani insanın içine dokunacak sözler daha böyle hoş hissettirdi. Yani evet ya bir kişiyi düşünmek yerine kendini düşünmek.
0: Evet.
6: Bunu istiyordum ve bu oldu. Başardık.
2: Dili çok sen yani. Ben değil de yaparsın edersin.
3: Evet.
2: Kaybetme kalk yapman gerek. Hani direkt biz dinleyen kişiye söylüyoruz. Hissiyatı çok var evet. Şarkıda.
0: Sahneniz az önce de biraz giriş yapmıştık ama 18 Eylül'de İstanbul'da, 19 Eylül'de İzmir'de konser verdiniz. İstanbul konseriniz ilk konserinizdi ve ilk büyük konserinizdi. Sizi o konser alanında böyle en çok şaşırtan neydi diye sorsam kimler ne der? Var mı şaşırtan bir şey oldu mu?
3: Bence pankartlardı ya.
1: Pankartlar yani. Çok fazla.
3: Çok fazla pankart vardı ama özellikle biz hepsini almaya çalıştık. Evimizde saklıyoruz hepsini. Evet. Çok inanılmaz pankartlar vardı. Yani ben gördüklerime inanamadım. Hani çok komik, çok yaratıcı,
7: çok
3: emek isteyen, böyle gerçekten uğraşıp yaptıkları bir sürü pankart gördük. Ben en çok ona şaşırdım. Yani diğerleri her şeyi bekliyordum. Hani eğlenirler, gelirler hani falan. Hani bunlar biraz daha beklenen şeylerdi bizim açımızdan. Ama o pankartlar... İnanılmaz komikti, inanılmaz yaratıcıydı yani.
0: Güzel.
3: Bu şekilde.
0: Sizlerin de akla kalan ne? En çok şaşırdınız.
2: Ya, biz bu zamana kadar sahnelere konuk çıktık. O yüzden seyircilerin birkaçı, yani yarısı bizse yarısı dışarıdandı. Burada herkesin bizim, yani sadece bizim için gelmiş olmaları beni çok şey yaptı. Yani içerideki herhangi biri oraya random girmedi yani. Direkt herkesin bizim için gelmesi... Beni en çok
0: beğenen
2: evet. Şey oldu.
1: Beni çok şaşırtan bir şey vardı. Biz daha sahneye çıkmadan önce fotoğrafımız çekilecekti alanda. Arkadan karma karma diye inanılmaz bir bağırış ama. İlk defa duymuşum ve çok heyecanlanmıştım.
0: Ben de bu kulaklar duydu onları. Ben hissediyorum. Şu an ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Evet. O çığlıklar neydi? Çok güzel değil mi? Yani o atmosferi görmek muazzam bir his yaratıyordur sizde yani.
1: Tabii ki. Başkaydı.
0: Güzel.
4: Beni heyecanlandıran nokta şey oldu ya. İki şey heyecanlandırdı. Birisi seyircilerin bu sosyal medyada şey demesi. Kendi after partimizi bile yapıyoruz diye. Onu bile dahil ettik bilete diye. Daha sonrasında bir de şey. Grupların geleceğini tamamen unutmuşum bu arada. Aklımdan çıkmıştı. Orada olan bir grubun da böyle klasik bir hareketi var. İşte böyle geriye doğru eğiliyorlar falan. Biz de onu çok böyle arabada falan yapıyoruz sürekli. Sonra o çaldı bir anda. Sonra onlara doğru koştuk ve geldik ve bir anda onların hareketine girdik onlarla birlikte. O benim için şey gibi oldu böyle. Farklı evrenler aynı dizide buluşur ya. Öyle arka sokaklarda falan hissettim kendimi yani. Çok komikti benim için.
6: Ya İzmir konserindeyken sahneye çıktım. Bir şarkı arasında yani sahnenin ucuna doğru yaklaştım. Bir tane kırmızı bir şey uçtu böyle tam şey sahnenin önüne düştü. Domates dedim.
0: Domates miymiş?
6: Domates. Başardım dedim evet. Ben artık birisi.
0: Güzel.
6: Ya şey benim domates...
0: Domatesten.
6: Sebebi şu orada domates pankartları falan da var. Ben yarışmanın başından beri çok kızarıyorum, utanıyorum. Ve hani bundan ötürü hep böyle işte atıyorum Erdiniz vokal temelli, Cesu dans temelli, Hadican domates temelli diye adım çıktı.
1: Birazdan da kızaracak.
6: Evet şu an kızarmaya başladım.
0: Güzel.
6: Yani, o yüzden domates adam olarak çıkladım birazcık. Sağlık olsun. Seviyoruz. Sabahları güzel. Yiyoruz.
1: İyi ki domates falan.
6: İyi ki domates var evet.
0: Peki önümüzdeki süreçte konserlerinizde konserlerinizin bir hani böyle görsel şov olarak tanımlanmasını istiyorsunuz galiba. Böyle bir vibe alıyorum sizden yani. Hissediyorum. Dans var çünkü orada kostümler var. İşte sahne tasarımı, hikayesine öyle birleşince sanıyorum ileride farklı böyle görsel şovlara da dönüşecek galiba konserlerimiz daha büyük. Değil mi? Planlar var böyle.
1: Var.
0: Bunu da izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz adına sordum. Çünkü zaten o rengarenk bir ortam vardı orada. Bence o hikayeyle beraber tabii ki o büyük şovla daha farklı yerlere gidecektir. Şimdi son bölüme geçiyoruz. Kısa kısa böyle. Karma'nın en dakik üyesi kim?
3: Ada.
0: Ada. Evet, en dakik. Peki provalarda bir kez daha yapalım diyen kim oluyor?
3: Ezgi.
4: Ben
3: de Ada derim. Ben de Ada derim.
4: Bir kez daha yapmak anlamı şey anlamında ama. Kusursuz görünsün ve artık hani hataya düşmeyelim diye.
3: O Ezgi.
1: Bir tekrar daha. Evet.
2: Ezgi.
0: Peki en çok geç kalan kim? Programlardan mesela bahsediyorum.
4: Ben. Ben de geç kalıyorum. Cesur
2: da geç. Yani.
4: Cesur. Özlem yarışırım.
7: Ben de Adil, evet.
0: Evet. Güzel. Peki en çok telefonla bakan kim?
4: Ada. Ada.
2: Bu gerçekten
0: böyle. Bak, duymadığı şeyler duymaya başladım burada ya.
2: Bunu hiç konuşmadım.
1: Özlem de biraz.
4: Telefonla vakit geçiren yani daha fazla. Evet.
2: Ama ben prova da bakmıyorum o kadar.
3: Ya prova da değil, genel olarak.
2: Genel olarak. Evet, genel olarak
7: yani ayrı kalamaz.
3: Evet. Ama güzel bir şey. Sosyal medya çok güzel yürütüyor bence ona.
0: İşte o bizim de az önce dediğimiz PR olayı işte. Yani belki olsa da evet Karma'nın şarkılarını bir yerlere gönderme aşamasında. O yüzden bakıyor yani.
2: Evet.
4: Evet, evet.
0: Beklerse bir yerlere bakıyor, kontrol ediyor.
3: Ada o sırada bizim karmiklere şey spoiler verme şeyi.
1: Nereden versin
2: spoiler? Ben atacağım size.
7: Dostlar telefonda vakit geçiriyor ki artık ne yapacağını bilemiyor yani. Şey çok sıkılıyor yani bir noktadan sonra. Bari spoiler vereyim.
0: Peki en çok böyle mola isteyen veya en çok uyuyan destek var mı, öyle bir cevap?
1: Adil.
4: Adil ya. Sen veririz. Uyku önemli ama ya.
0: Uyku tabii. Önemli. Dinç olmak için gerekiyor. Ama biraz fazla mı acaba? Arkadaşlar böyle dediğine göre.
4: Ya şöyle söyleyeyim. Dinlenmeyi seviyorum da. Of ya ben ne yapıyorum? Ben bilmiyorum kendim ne yapıyorum ben.
2: Bir mola versek iyi olur.
3: Böyle daha sık mola, böyle mola ihtiyacı hisseden genelde adı, adı diyorum, Adil oluyor.
4: Aynen.
3: Evet.
4: Güzel. Yani çok hemen canlı kantar içinde kalabiliyorum. Çünkü şey çok çok terliyorum. Evet, biraz fazla terliyorum. Ondan ötürü hani durdurmak istiyorum genellikle. Atıyorum dans provasındayken falan olsun.
0: Peki en çok yemek yiyen kim?
3: Adil.
0: O yüzden gözümü sen ayırmadım, ben yine bakıyordum. Olur mu sensin?
4: Severiz, yemek yemeyi de severiz. Can boğazdan gelir.
0: Evet.
4: Aynen öyle. Hoştur yani.
0: En duygusal olan kim?
2: Ezgi.
4: Ezgi.
1: Evet,
4: Ezgi.
7: Aslında hepimiz duygusalız.
4: Balık burcu.
7: İkisi balık burcu. Ben akrep burcuyum, hem de yükselenim. İkisi de ay burcum balıktı, doğru. Evet. Yani balık çok yoğunlukta zaten su grupları. Kızlar olarak çok duygusalız ama mesela Ada sadece kendine böyle bir şey olduğunda çok duygusallaşıyor.
2: Evet,
7: evet. Evet. Bazı konularda daha duygusal.
2: Zor şey oluyorum. İçten evet. Yaşıyorum ama yansıtmak zor. Ezgi o duyguyu çok geçiriyor. Ama evet. Kötü anlamda değil.
7: Yok, yok. Evet.
0: Peki en çok konuşan kim? Değilim ona, biliyorum yani. Çok...
3: Bence bu arada yok ya. Yani yok, hepimizin...
0: Dengeli mi?
3: Hepimizin içerisinde bir şey çıkıyor.
2: Hepimiz çok konuşuyoruz. Yine moda göre çok evet, değişiyor. Ama böyle yani, kesinlikle yani, her zaman çok konuşur yok.
3: Yok, evet.
0: Sessiz var peki, en sessiz olan?
7: Adil.
1: Adil.
3: Adil
1: aynen.
3: Mi?
1: Adil.
7: Biraz.
0: Biraz yani. Görece olarak yani şey, diyorsun.
4: Yani konfor alanımda biraz hareketleniyorum ama... Ama şey dışarıda birazcık daha sessiz arasın.
0: Peki en komik olan hanginiz?
2: Erdeniz.
0: Öyle mi? Aa şaşırdım
3: ya. Ağabeyse gülerim yani o kadar.
0: Erdeniz. Yani hiç söylemedin baştan beri, ona göre biraz sorularım yani. Sorardık sana.
4: Kıştırmalıydınız onlara.
0: Evet. Güzel.
3: Çabasız komik biri.
0: Ha.
3: Ya şey, örnek vermek istemiyorum. Dün bile mesela biz uçaktan indik. Öyle espriler yapıyor ki mesela şey oluyorum. Hani bunu düşünmem gerekiyor bu espri yapmam için. Hani diyorum ki nasıl aklıma gelebilir bu espri diyorum. O kadar komik ki, o komik ki yani.
0: Doğal düşün, çıkıyor galiba.
3: Bazen evet. Şey evet çok doğalından zaten hiç çabasız komik. Yani diyoruz ki nasıl yani nasıl düşünün? Düşünmüyor musun hiç bunu yaparken? O kadar
2: ben,
3: güzel
2: espri. Yaptığın şakayı benim algılamam 5 dakika sürdü. O sırada olduktan 1 saniye sonra şaka yapıyor.
3: Aynen.
2: Yani.
3: Çok, çok
7: aynen. Ben mesela şakayı düşünmeden hani düşünmeden gülüyorum o an. Sonra düşünüyor. Anında düşünüyor. Şey, okey olunca gülmüyor.
3: Nasıl bu şakayı nasıl yaptı falan diyoruz biz.
0: Erdiniz bir şey
4: yedi ve sınıf yapardın.
0: Bir sonraki programda buna ayrıca yoğunlaşacağız.
1: Bir sonraki programda sitcom yapalım.
0: Süper. Peki grubun bir ara bulucusu var mı? En çok en ara bulucu.
1: Hepimiz, aynen.
0: Güzel. Sahne öncesinde en çok heyecanlanan kim?
1: Bence Ezgi.
3: Ben mi ya?
1: Bence sensin. Bana göre. Evet. Gözlemlediğime evet. Göre. Evet. Bence
7: Ezgi. Ezgi en büyüğümüz ama en çocuk ruhlumuz bence şey olarak.
3: Evet biraz.
0: Evet. Güzel. En çok alışveriş yapan kim var aranızda?
7: Adam.
3: Adam. Evet.
0: En çok telefona bakan da alışveriş için mi bakıyorsun yoksa?
2: Yok. Alışverişi gidip seçiyorum. Ama oradan da yapıyorum. Bakıyorum biraz da. Ben genel evet.
0: Süper. Peki aynanın karşısında en uzun kalan kim acaba?
7: Cesur.
0: Öyle mi?
7: Cesur. Erdeniz.
2: Erdeniz. Erdeniz. Erdeniz. Erdeniz.
0: Peki mesela İzmir'e gittiniz. Oraya en çok böyle bavulla veya en çok en kalabalık çantayla giden kimdi?
7: Ben her yere ama.
0: Öyle mi?
7: Ben İzmirliyim. Şey, ben eşyalarımı almaya gittim.
0: Ama hayır. Ben İzmirliyim. Başka bir sebebi varmış o.
2: Sen evet. De Ankara'da gitsek aynı bavulla gideceksin.
7: Evet, evet. Ben aynı bavulla gidiyorum yani.
0: Ay Allah'ım, güzel. 6 kişiyi toparlayıp organize eden en çok kim oluyor?
4: Ya etkinlik için. Ben uyuyorum. Ben uyuyorum. Adam uyuyor ya. Çok uyuyorum. Uyuyorum.
3: Adil şey oluyor ama. Mesela biz bir hep birlikte bir şey planlıyoruz. Adil şey oluyor en son şey diyen o. Hadi götüreyim sizi. Hani.
2: Baba gibi. Böyle herkes bir şey yapmaya okey olduğunda şey oluyor. Buraya gidelim.
3: Evet.
4: Dans dersinden çıkıyoruz. Diyor ki hadi Çamlıca'ya mercimek içmeye gidelim. Evet, evet, hayatımda evet. Düşünemem onu evet. Çamlıca nerede?
1: Çamlıca'dan niye mercimek içmiyoruz? Bizim biz
6: ya. Ya ben gördüğüm şeyi direkt yapmayı seven birisiyim. Hmm. Ya bir gün önceden planını yaptığım zaman tadı kaçıyor benim için. O an mesela...
0: Akla gelmiş öyle değil mi? Ben söylüyorsun
6: arkadaşlar. Bir an direkt mesela
2: ama
6: hadi...
2: Ama uçuk şeyler.
6: He. Sakarya'ya gidelim hadi Bolu falan.
0: Çok iyi. Benim onun
3: için... gidiyorduk en
2: i̇şte
3: son.
2: Evet ama mesela bir anda bir şey diyor. Benim onun için aslında mentalimi hazırlamam gerekiyor yani. Bir sabah
0: kahvede. Olacak.
6: En absürt herhalde son dönemlerde şey oldu. Özlem annesiyle konuşuyordu. Kızım artık evet. Gelsene bir kere göreyim falan. Olur dedim. Gittik akşam.
7: Bir anda
6: arabayla.
0: Aa,
6: arabayla.
0: Yani
6: öyle şeyler olabiliyor.
0: Peki karma bir aile gibi düşünelim. Bu grubun annesi veya babası kim olurdu? Sizce?
7: Ezgi.
3: Ben
6: Ezgi.
3: Herhalde en büyükleri benim.
6: O yüzden. Ezgi'nin
0: annesi hem
6: babası.
0: Ya işte olur mu? Anne baba sen mi olur mu yani?
2: Anne baba olur senden.
1: Aa
3: teşekkür
1: ederim.
7: Bence
1: Adil'den. Adil de baba olur.
6: Erdi, Erdiniz baba ya.
1: Nasıl ya?
6: Sen baba gibi hissettiriyorsun.
1: Ne babası lan?
0: Adam komik insan ya şimdi. Ama babalar da komik olur.
6: Babalar da komiktir evet. Ya.
7: Benim tamam, babam. Peki. Felaket birisi.
0: Güzel.
6: Nasılsın babayım?
0: Babayım. Güzel cevaplar aldık. Son olarak da şeyi öğrenmek istiyorum. Bundan sonraki hedeflerinizde en belirgin olanlar neler?
6: Komik olsun diye söylemiyorum ama şey yani... Fenerbahçe şampiyonluğunda gerçekten yapamazsın bunu. Fenerbahçe şampiyonluğunda.
2: Yapamazsın.
6: Sahneye çıkmak çok isterim ya.
0: Evet.
6: Aa, yani en büyük hayalimdir. O sahneye çıktığım anda ağlamaya başladım cidden. Fenerbahçe'yi seviyorum.
0: İnşallah çıkar. Ali Can, tebrik ediyoruz.
4: Benim hayalim bütün Türkçe pop gruplarının bulunduğu mega festivalin öncüsü olmamız açıkçası.
0: Aa, hepsinin bir adı oldu.
4: Evet.
2: Evet. Ama
4: bir festival düzenleyip böyle evet. İçerisinde bütün Türkçe pop gruplarının güzel. Olduğu ve bizim de bunun öncüsü olduğumuz bir etkinlik düzenlemek çok isterim. Orada da bir after party'mde evet. Katılır mısınız?
0: Kesinlikle gelirim. Zaten konserdeki bölümde sanki böyle bir şey yansıttınız zaten.
4: Evet, evet.
1: O bir mesajdı.
4: Onun bir mesajıydı bu arada.
0: Ben çok
4: bir şiirdi ve okuyamadınız evet. Diyor.
0: O mesajı aldım ben oradan. Çok güzeldi. Evet, tebrik ediyorum.
2: Ne?
7: Bizim menajerimiz... O kadar değil. Bizim menajerimiz zaten aynı zamanda şarkıcı, müzisyen, sanatçı. Ve kendisi de zaten Amerika'da hani uzun süre geçirmiş birisi. Ve şimdiden bize şey diyor hani... İngilizce öğrenin. Hemen İngilizce hemen çalışmaya evet. Başlıyoruz. Hı. Gruba mesela mesaj atıyor. Bu hafta dersiniz var falan. Hani
0: aa,
7: şimdiden böyle İngilizce parça hazırlamamız için hani bize ön gösteriyor.
3: Evet aynen.
1: Hazırlıyor bizi.
7: Hazırlıyoruz tabii ki. Başladık.
0: O zaman var bir plan arasında.
6: Çok şanslı. Yani.
7: Çok şanslı. Aynen, çok
4: menajerimiz üstüne evet. Bir menajer tanımam. Vizyon çok açısından. Yani ve... Türkiye'de gerçekten yine söylüyorum o bir şiirdi ve biz okumaya başardık.
2: Evet,
4: biz okuyabildik onu sadece ve biz okuyacağız. Çok yetenekli gerçekten.
0: Güzel. Bu zaten bir takım işi sanıyorum. Bu takımda tamamlanmış.
4: Evet. Futbol işte, takımı gibi.
0: Aynen. Hani şimdi orada tabii futbolda da aynı şekilde güzel bir örnek oldu. Hani evet. Teknik direktör, önemli arkada çalışan bir sürü personel. Hepsinin bir evet. Gücüyle o başarıya ulaşılabiliyor.
3: Aslında karma yani karma altı aslında 6 kişiden değil de arka planda bizim yapımcımız da Tolga Bey mesela. Tolga Aykut. Bizim aslında bir müdürümüz gibi değil, bizim gerçekten bir babamız, bir abimiz. Bize gerçekten o kadar içten, o kadar samimi yaklaştılar ki gerçekten bir aile olduk. O yüzden buradan da onlara kesinlikle. Kocaman sevgilerimizi
1: iletiyoruz. Genel olarak Mahzen Medya ailesi gerçekten inanılmaz sıcak bir aile. Ve bizi gerçekten her zaman dört kolla sarıp sarmaladılar yani.
0: Güzel, buradan bize selamlarımızı iletiyoruz. Karma grubu Dream Türk ve Radyo D'deydi. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum ama yenisini tabii inşallah tekrar gerçekleştiririz. Evet, Özlem çok teşekkürler. Ezgi çok teşekkürler. Erdin çok teşekkürler. Ada teşekkürler. Cesuku.
8: Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Adilcan.
8: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. O zaman hoşça kal diyoruz. Dream Türk'ten ve Radyo Day'den herkese sevgiler, selamlar.

0: buradayız.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com. İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.321 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.99, euro 55.62'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.546, çeyrek altın 11.100 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Simay'dan Mehmet'e her şeyi değiştirecek teklif.
3: İyi bir şeyler yapmak istesek bile hep en ağır bedelleri ödüyoruz. Gidelim Mehmet.
2: Haluk ve Simay arasındaki çatlak büyüyor.
4: O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
3: Ben zaten bu eve hiç geri dönmedim baba.
2: Sadık, Haluk karşısında dik duruyor.
5: Mehmet'i boşanmaya ikna et. Ben de borcu sileyim.
4: Benim çocuklarımın kaderini yazamaz.
2: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Radyo TRT Biraz'dan Derya Ulu, Şıma.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoko
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar demiryolu ve hava başta olmak üzere tüm ulaşımı felç etti. Barcelona'daki El Prat Havalimanı'nda gün içinde 100'den fazla uçuşun iptal edildiği, 270'den fazla uçuşta ise rötar olduğu kaydedildi. Sakarya'da ise kuvvetli yağış bazı yollarda ev ve tarım arazilerinde su baskınlarıyla ulaşımda aksamaya neden oldu. Darıçayır mahallesindeki Taşandere'de mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. 191 bin metrekarelik alanda düzenlenecek festival yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 28 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 18 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
2: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: DAB Plus.
2: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
6: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: Hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Stüdyoda da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerine ek olarak özel konuklarını da ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda ekran yolculuğuna hızlı ve dikkat çekici bir başlangıç yapan Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden Haysiyet'e Yıldız karakterine hayat veren çok özel bir konuğum var. Şimdi Yıldız aşkı, evliliği, hayal kırıklıkları ve kırılma noktaları ve hayat karşısındaki duruşuyla da hikayenin merkezine gidiyor. Aslında özel bir karakter. Ama bugün sadece Yıldız'ı değil, Yıldız'ın arkasındaki Aybüke Yılmaz'ı da tanımak istiyoruz. Aybüke Yılmaz, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Vallahi seni stüdyoda görmenin heyecanını yaşıyorum. Öncelikle dizi hayırlı uğurlu olsun. Biz de bir hayli, yine aynı zamanda heyecanla, merakla, yeni bölümlerinde merakla bekleyerek izliyoruz. Şimdi Aybüke Yılmaz denildiğinde bugün insanların karşısına bir oyuncu olarak çıkıyorsun. Haysiyet dizisiyle beraber. Şimdi kendini birkaç cümleyle anlatmanı isteyeceğim ve biraz da Haysiyet dizisini konuşacağız seninle. Evet, söz sende.
1: Nereden başlayayım?
0: Nereden başlamak istersen. Burası senin platformun. Kendini anlat, biraz diziyi anlatalım. Karlova ailesinin aynı zamanda kızı oluyorsun sen.
1: Evet.
0: Doğru mu? Daha gelini oluyorsun daha doğrusu.
1: Evet. Ya, evet. Tam bir aile dizisi bizim. Gerçekten sıcak, sımsıcacık, doğal, samimi. İnsanların oturup hani 7'den 70'e kadar herkesin oturup rahatlıkla izleyebileceği, herkesin kendinden bir parça bulabileceği çok güzel bir proje. O yüzden burada olmaktan da çok keyifliyim, mutluyum. Çok kıymetli benim için.
0: Ben de böyle senin gibi pırıl pırıl birini gördüğüm için çok mutluyum. Oyunculuk kariyerine nasıl başladın? Şöyle kısaca anlatsana kendini biraz.
1: Ben aslında diyetisyen olarak görev yapıyordum hastanede. Bayağı 2-3 sene kadar görev aldım. Görev alırken yaptığım bir röportaj sırasında kamera fobimin olduğunu keşfettim. Hı hı. Yani aslında hiç hayalim olmayan bir şeydi oyunculuk benim. O yüzden bunu fark ettiğimde dedim ki ben bunu yenmem gerekiyor. Sonra ajansa kaydoldum. Adım adım ilerledim. Sonra eğitim aldım. Baktım benim olmam gereken burasıymış. Olmam gereken yer burasıymış dedikten sonra da eğitimlerimi arttırıp devam ettim. Güzel projelerde de yer aldım.
0: Yani kırılma noktan o mu oldu?
1: Evet, yani fobimi keşfetmemle başladı diyebilirim.
0: Peki gayet güzel ve seni Haysiyet'e kadar da getirdi bu olay, desene.
1: Evet.
0: Haysiyet'le buluşman nasıl gerçekleşti?
1: Haysiyet'le buluşmam... Daha önce zaten İnci Hanımlarla Fedakar dizisinde beraberdik. Hı hı. İlk başrolümdü. Kanal 7'ye çekmiştik. Daha sonra burası oldu. Ya yani onun öncesinde de bir Kuma dizisinde 100 bölüm kadar başrol olarak rol aldım. Sahipsizler dizisindeydim. Sonra burası oldu Haysiyet. Çok da güzel oldu.
0: Madem Haysiyet'e giriş yaptık, o zaman şöyle söyleyeyim. Senaryoyu böyle ilk eline aldığında seni Yıldız'a çeken ilk şey ne oldu? İlla ki baktın yani önden.
1: Evet, fedakarlığı direkt bunu söyleyebilirim. Yani sevdiği insanların üzülmemesi için elinden gelen her şeyi yapabilecek kadar fedakar bir kadın.
0: Yani kafanda canlanan imaj bu muydu senin için?
1: Evet, naif, fedakar, gelenek görüneklerine bağlı, tam bir aile kızı.
0: İlk tepkin ne oldu peki böyle bir kadını oynayacak olman?
1: Beni birazcık korkuttu açıkçası. Çünkü Yıldız'la benim aramda çok benzer özellikler yok. O yüzden onu çıkarabilir miyim? Nasıl çıkar? Korkusu yaşadım.
0: Bu karakteri mutlaka oynamalıyım dediğin o an?
1: O an ailenin toparlayıcı gücü, hı hı, olması beni çok etkiledi.
0: Güzel. Peki sana şöyle sorayım. Yıldız'ın sence en güçlü tarafı ne?
1: Merhameti.
0: Merhameti. Peki Aybüke ile Yıldız arasında böyle bir benzerlik var mı desem?
1: O da merhamet.
0: Güzel. Peki Aybüke asla böyle davranmazdı dediğim bir özelliği var mı mesela? Yıldız dese mesela Aybüke böyle davranmazdı. Bu sefer ters köşe yani. Aybüke Yıldız tarafından baktığımızda.
1: Ya bu kadar alttan almaz Aybüke.
0: Tamam. Bu benim için yeterli oldu diyelim. Şimdi geldik Yıldız'ın aşkına. evliliği ve kırılma noktasına diyelim. Şimdi Yıldız'ın o tufanla ilişkisine baktığımızda nasıl bir evlilik görüyorsun sen?
1: Aslında görücü usulü evlenmişler ama birbirlerinin sonrasında çok sevmişler. Birbirlerine hı hı. aşık olmuşlar, değer vermişler. Zaten eşi ona çok aslında çok değer veriyor ve çok seviyor. Yani o üzülmesin diye de elinden gelen her şeyi yapıyor. O sinirli, öfkeli taraflarını da baskılamaya çalışıyor Yıldız'ın yanındayken. Ama bir hata yapıyor tabii ki izleyicinin de gördüğü üzere.
0: Aman aman, peki sence Yıldız Tufan'a gerçekten aşık mı?
1: Aşık, çok aşık. O yüzden zaten hiçbir şekilde konduramıyor.
0: Peki aşkın yanında böyle alışkanlık, bağlılık?
1: Bağlılık kesinlikle var. Zaten ama alışkanlık değil de gerçekten seviyor ve değer veriyor.
0: Peki bu hani... Az önce de sen değindin, Tufan tarafından o aldatılması Yıldız'ın hikayesinde önemli bir kırılma noktası olacak gibi gözüküyor. Sen Yıldız'ın yaşadığı bu durumu nasıl okuyorsun desem sevgili Aybüke, hadi buyur.
1: Kadın olarak değerlendirecek olursam
0: tabii, lütfen yani. Tufan tarafından değerlendirecek değiliz.
1: Yani Yıldız dediğim gibi çok saf ve temiz bir yerden bağlı olduğu için sevdiği, aşık olduğu adamı bunu konduramıyor. Ama ben konu neydi falan diyormuşum şimdi.
0: Ben sana söyleyeyim. Yani Yıldız'ın yaşadığı bu durumu nasıl okuyorsun sen?
1: İşte bu bu durum hak etmediği bir durumla karşılaşacak Yıldız ve bundan sonra da aslında merhametini ve sınırlarını test etmesine olanak sağlayacak bir kapı açacak.
0: Bravo, güzel bir açıklama. O zaman hemen ben de sana şöyle sorayım. Yıldız'ın bu asıl mücadelesi Tufan'la mı yoksa kendisiyle mi?
1: Hem kendisiyle hem de Tufan'la.
0: Peki... Yıldız şu an gerçeği bilmiyor gibi değil mi?
1: Bilmiyor.
0: Bilmiyor. Sence gerçeği öğrendiği anda ilk tepkisi ne olur?
1: İlk tepkisi kesinlikle Tufan'la temasını keseceğini düşünüyorum. Yani kendisine dokundurtmaz ve hiçbir şey duymak istemez. Yani görmek istemez onu diye düşünüyorum.
0: Aybüke olsaydı nasıl davranırdı?
1: Çok zor. Yani bunu söylemezsem.
0: Bir şey söyleyeceğim. Söyleyebilirsin. Sen bir kadınsın her şeyden önce. Sen olsaydın nasıl davranırdın? Ters köşe.
1: Ya ben olsaydım tabii ki biraz ortalığı ayağa kaldırırdım. Ama hiç öyle intikam falan olaylarına da girmezdim ya. Anladığından bu.
0: Tabii ben de öyle tahmin ediyorum zaten. Peki Yıldız affetmeye yakın bir kadın mı sence karakter olarak, yoksa bir kere güveni kırıldığında böyle geri dönüşü olmayacak, her şeyi kestirip atabilecek tarzda bir karakter mi?
1: Hem öyle yani hem bu olayı duyduktan sonra yani kendi çizgileri olan bir kadın aslında, ama biz tabii ki bunu şu an çok göremiyoruz. Hikayesi de çok tam şu an açılmadığı için çok göremiyoruz, fakat affedici tarafı da çok yüksek. Bence çok arada kalacak.
0: Diyorsun.
1: Bence.
0: Peki böyle Yıldız'ın bundan sonra böyle yaşayacağı olaylar onu daha güçlü bir kadına dönüştü. Ya bu şimdi zaten her kadını böyle bir şey, erkeği de yani güçlü bir konuma dönüştürür. Her düşüşün bir çıkışı vardır. Ama sence güçlü bir kadına dönüştürecek mi Yıldız'ı iyice?
1: Bence dönüştürmeli.
0: Dönüştürmeli.
1: Evet.
0: Evet.
1: Spoiler vermeden cevaplamaya çalışıyorum şu an.
0: Spoiler vermezsen o döner dolaşır, Aybüke olarak gelir o soruların cevabı ona göre. Tamam mı?
1: Bütün spoilerları.
0: Tamam, hiç merak etme, sıkıntı yok, her şey kontrol altında. Peki bir oyuncu olarak karakterinin böyle geleceğini önceden bilmek ister miydin? Yoksa hikayenin sana sürpriz yapmasını mı tercih edersin? Hadi buyur.
1: Bilmek istemezdim ya. Bir şeyleri bilerek yaşamak istemezdim. Sürprizler her zaman daha ilgi çekici.
0: Az önce verdiğin cevap gibi, spoiler vermek istemiyorum demenden çıktı zaten. Peki Yıldız'ın geleceğiyle ilgili bize hiç böyle spoiler vermeden söyleyebileceğin küçük bir ipucu yok mu ya? Ya birazcık bir ipucu istiyorum lütfen.
1: Yıldız'ın dönüşümüyle mi alakalı?
0: Evet. Aybüke'nin dönüşü olmayacağına göre I'm thinking.
1: Ya o kadar zor ki bunun cevabı.
0: Tamam.
1: Bence vermeyeyim.
0: Ver, bir şey ver ya. Bir havuç ver.
1: Ya o kadar yok ki yani.
0: İyi, tamam. Peki bir de yeşilçam ruhuna değinelim bu haysiyetin. Şimdi çok güçlü bir yeşilçam atmosferi hissediliyor bu haysiyette. Sen setteyken bu duyguyu hissediyor musun? Sana da geçiyor mu bu bayağı?
1: Hissediyorum yani, bizim özellikle Karlova ev olarak sonuna kadar yaşıyoruz yani.
0: Sana bunu en çok hissettiren setteki alan Karlova'nın evi.
1: Karlova ev, evet, kesinlikle.
0: Yeşilçam filmlerini hatırlatıyor diyorsun.
1: Evet.
0: Peki bugünün böyle televizyon dünyasında Yeşilçam'ın o duygu merkezli hikaye anlatımını yeniden görmek sende nasıl bir his uyandırıyor? Sonuçta sen de yeni bir jenerasyonsun. Yeni bir kuşak.
1: Evet. Yani ben Yeşilçam'ı çok seviyorum. İzliyorum da zaten. Hala da izlerim ama oradan esintiler bulmak böyle o aile sıcaklığını hissettiriyor bana.
0: Peki eğer sen bir Yeşilçam filminde oynayacak olsaydın, şimdi geçmişe baktığımızda hangi tür karakteri oynamak isterdin? Gene böyle bir karakteri mi oynamak isterdin?
1: Hayır. Ya ben Türkan Şoray'ın filmlerini çok beğeniyorum. O yüzden Türkan Şoray demek istiyorum. Onun oynadığı bir karakteri canlandırmak isterdim.
0: Sence izleyici neden Yıldız gibi bir karakterle bir bağ kurmaya çalışıyor? Daha samimi kendinden görüyor?
1: Çünkü bizim toplumumuzda da olan bir şey bu. Yani tamam, bu kadar kalabalık aile belki olabilir, olmaya da bilir ama Yıldız gibi gelinler, iyi gelinler çoğu ailede bulunan bir karakter zaten. O yüzden herkes kendinden o parçayı gördüğü için otomatik olarak bağ kuruyor. Samim ve doğal buluyor. İşte dış görünüş olsun, giyimi, bakışı, duruşu, ailedeki o aldığı yer, konumu, kendinden bir parça buluyor.
0: Şimdi günümüz dizilerini sen takip ediyorsun değil mi? Yani en azından bir oyuncu olarak etrafı da takip ediyorsundur, bakıyorsundur falan. O dizilere baktığında gördüğün eksiklik, özlediğin ve haysiyette de yeniden bulduğun bir duygu var mı?
1: Bu kesinlikle benim için aile bağları diyebilirim.
0: Peki Yeşilçam oyuncularından, oyunculuk açısından özellikle örnek aldığın biri Türkan Şoray dışında?
1: Gülşen Bebikoğlu'nu çok beğeniyorum. Fatma Gürek çok beğeniyorum. Yani Filiz Akın. Ya hepsi çok güzeller.
0: Dört yapraklı yoncayı saydın şu an yani. Aynen.
1: Çok güzeller ya.
0: Evet. Peki Gökberk Yıldırım ve set.
1: Evet.
0: Hazır mısın o tarafa?
1: Partnerim.
0: Yani Gökberk Yıldırım'la kamera önündeki uyumunu ve izleyicilerin o dikkatini çeken anları ve ilk karşımızda çıktığın o an nasıl oldu ikinizin?
1: Biz ilk yapımda tanışmıştık Gökberk'le. Daha öncesinde bir çalışmamız veya tanışmamız olmamıştı. İlk karşılaştığımız anda da zaten biz o samimiyeti ve doğallığı birbirimizde bulduğumuz için çok güzel bir enerji yakaladık. Çok güzel bir uyum sağladık birlikte. Ve sete girene kadar da zaten birlikte çalışmalar yaptığımız için yapımda çok fazla zaman geçirdik.
0: Doğaçlama var mı?
1: Doğaçlama
0: ikinizin arasında
1: oluyor. Oluyor, tepkilerimizde de olabiliyor. Yani çoğunlukla zaten senaryoya sadık kalmaya çalışıyoruz ama bazı yerlerde tepkilerimiz veya en ufak bir söylediğimiz şeyle bir doğaçlama, bir şey çıkabiliyor.
0: Peki kamera önünde partnerinle uyumu yakalamak neye bağlı sence?
1: Ya iki kişinin arasındaki o enerjiyle alakalı ya. O frekanslarının tutmasıyla alakalı.
0: Peki en çok rahatlatan şey böyle ikinizin aynı anda böyle o esnada birlikte çalışırken özelliği?
1: İkimiz de birbirimize güzel bir alan sağlıyoruz. Konforlu çalışıyoruz aslında ve uyumumuz olması da bizi çok rahatlatıyor.
0: Ve geldik Yıldız karakteri sosyal medyaya. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Yıldız karakteri ve sosyal medyada da yine aynı zamanda etkisini yaratmaya da devam ediyor. Dediğim gibi herkes kendinden bir şey buluyor karakterde. Aldığın en ilginç yorumu sana sorsam bana nasıl bir cevap verebilirdin hatırladığımla?
1: Ya en çok şunu duyuyorum, onu söyleyeyim. Yıldız, bu kadar saf olma. Biraz gözünü aç.
0: Seni en çok şaşırtan bir yıldız yorumu bu desek dair olur mu?
1: Evet.
0: Peki insanların yıldız hakkında senin düşündüğünden tamamen farklı bir yorum yaptığı oldu mu?
1: Yok, görmedim, denk gelmedim.
0: Peki az önce söylediğin gibi olumsuz bir yorumla karşı karşıya kaldığın zaman bu yıldıza söylenmiş gibi mi geliyor, yoksa sana söylenmiş gibi mi hissediyorsun ruh halin olarak?
1: Hayır, yani yıldıza söylenmiş olarak tabii ki de bakıyorum. Profesyonel bir iş yapıyoruz, bizi çekiyoruz. Ama bana da yapılmış olsa çok da benimseyip de onu kendime dert edinen bir insan değilim yani.
0: Peki Aybüke'den Yıldız'a tarafımıza geliyoruz. Yani yavaş yavaş programın da sonuna geldiğimiz için. Hani Yıldız bugün karşımızda otursaydı ona ilk söyleyeceğin şey sana gelen yorumlar gibi mi olurdu? Kızım bu kadar saf olma mı derdin?
1: Evet, biraz gözünü aç derdim ya. Bu kadar fedakar olma derdim yani.
0: Yıldız'a bir tavsiye verebilseydin ne söylerdin?
1: Bunu söylerdim. Bu kadar fedakar olma. Biraz kendi hayatına bak Yıldız'cığım.
0: Peki Aybüke Yılmaz'ın bugününü ve kariyerini düşündüğümüzde böyle kendine söylemek istediğin bir cümlen var mı? Hadi buyur.
1: Kendime söylemek istediğim.
0: Evet.
1: Çok iyi gidiyorsun. Parlamaya devam et.
0: Bundan sonraki oyunculuk yolculuğunda özellikle oynamak istediğin bir karakter?
1: Çok ters köşe bir karakter oynamak istiyorum ya. Ya da daha böyle bir maskülen bir karakter olabilir.
0: Peki bir oyuncu olarak sorsam, bir oyuncu kendini hangi karakterlerde daha çok görmek isteyebilir? Karakter oyunculuğu var.
1: Bence kişinin kendi karakterinden bağımsız, kendi karakterinin zıttı olan bir karakter çok daha keyifli oluyor. Çünkü onu çıkarmaya çalışıyorsun.
0: Ya aklıma daha farklı. Karakter deyince Erol Taş geliyor. Çengelköy'deki kahvesine herkes gidip sinemayı izledikten sonra adamın kahvesi varmış. Adamcağızın kahvesini gibi taşlıyorlarmış. Allah seni kahretmesin diye böyle. Yani iyi bir karakter oyuncusu, kötü adam rollerini oynadığı için. Aklıma o geldi şimdi karakter deyince bir anda. Ve son sorum gelecek sana. Sorular bize bitmiyor gerçi de. Ben seninle saatlerce bu yayını gerçekleştirebilirim. Haysiyet yolculuğunun sonunda izleyicilerin böyle Yıldız'ı nasıl hatırlamasını istersin?
1: Ailenin bir kızı olarak. Naif.
0: Sen nasıl hatırlanmak istersin bu programın sonunda?
1: Samimi, doğal.
0: Bravo, güzel. O zaman Haysiyet dizisi bu akşam saat 20'de. Yani... Hafta içi her salı saat 20'de Kanal D ekranlarında, Kanal D'nin yükselen aynı zamanda yıldızı ve dizisi, kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Ve aynı zamanda Karlova ailesinin de gelini buradaydı. Sevgili Aybüke Yılmaz, yani yıldız karakteri. Yıldızı konuştuk, aşkı konuştuk. Kırılmaları, değişimi, Haysiyet'in Yeşilçam'dan aldığı o güçlü duyguyu ve tabii ki kamera arkasındaki Aybüke'yi konuştuk. Yıldız'ın hikayesinin bundan sonra nereye gideceğini hep birlikte de izleyerek göreceğiz. Haysiyet her salı akşamı saat 20'de Kanal D ekranlarında. Aybüke, iyi ki geldin. Bir daha gelir misin acaba?
1: Gelirim, çok keyifliydi.
0: Gel. Bak radyo da güzel oldu böyle. Bundan sonra bekliyorum Aybüke'yi ona göre. Yıldız'a hayat verirken sen... Sana da aynı zamanda güzel bir yolculuk diliyorum kariyerinde de. Bundan sonra da tekrar seni Stüdyo D'de görmek dileğiyle diyelim. Stüdyo D'yi burada sonlandıralım.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Bay bay. Radyo D. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur. Şansa kalmaz işiniz.
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister o.
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Sertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Petrol ofisinde şansa yer.

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar demiryolu ve hava başta olmak üzere tüm ulaşımı felç etti. Barcelona'daki El Prat Havalimanı'nda gün içinde 100'den fazla uçuşun iptal edildiği, 270'den fazla uçuşta ise rötar olduğu kaydedildi. Sakarya'da ise kuvvetli yağış bazı yollarda ev ve tarım arazilerinde su baskınlarıyla ulaşımda aksamaya neden oldu. Darıçayır mahallesindeki Taşandere'de mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. 191 bin metrekarelik alanda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 28 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 18 derece olarak ölçülüyor.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 30 Eylül Aydın, Holy Stone. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her

0: diyenlerde bu hafta 5 numara.
1: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
0: 4 numara.
2: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
0: 3 numara.
3: Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni fren balat.
0: 2 numara.
4: Ben elektrik aldım. Mobil şarj desteğine şaşırıp kaldım.
0: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Radyo D.
1: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %80 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde aralıklı yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkisini sürdürüyor. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları her iki güzergahta yoğun seyretiyor. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyretiyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı akıcı. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 29 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.40'lık düşüşle 12.291 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.99, euro 55.58'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.544, çeyrek altın 11.098 liradan alıcı buldu.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar demiryolu ve hava başta olmak üzere tüm ulaşımı felç etti. Barcelona'daki El Prat Havalimanı'nda gün içinde 100'den fazla uçuşun iptal edildiği, 270'den fazla uçuşta ise rötar olduğu kaydedildi. Sakarya'da ise kuvvetli yağış bazı yollarda ev ve tarım arazilerinde su baskınlarıyla ulaşımda aksamaya neden oldu. Darıçayır mahallesindeki Taşandere'de mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. 191 bin metrekarelik alanda düzenlenecek festival yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 28 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 18 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 29 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.40'lık düşüşle 12.291 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.99, euro 55.58'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.544, çeyrek altın 11.098 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
3: 4 numara.
5: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
3: 3 numara.

0: bir numara. Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Yine doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
9: D. Sıradaki şarkı hafta sonu için plan yapıp yağmuru hesaba katmayanlara gelsin.
10: Radyo D.
11: Hayat

0: Yaşlar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 29 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.40'lık düşüşle 12.291 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.99, euro 55.58'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.544, çeyrek altın 11.098 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: OD'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Mustafa Aslanhan.
1: Ooo radyo bugün İboşova döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
0: İrfan'ım canım.
1: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Teşekkürler.
1: Radyo D.
2: Türkiye'de ilk kez
1: sahne,
2: akustikler ve konserler

çıkacaktık kalan umutlarımdan. Birini seçip hepsini hep kaybettik.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sizin.